Alalım birbirini, geçer yürek yangını da Fadime'm. Alalım birbirini, alalım birbirini. Dere kunduz imisun, sabah yıldız imisun. Dere kunduz imisun, sabah yıldız imisun. Alır kaçarım seni, padişah izimisun. Alır kaçarım seni, padişah izimisun.

Gökyüzü mavi kaldı, kuş uçtu yavri kaldı, gökyüzü mavi kaldı, anahtar yar koynumda da Fadime'm, gönlüm kilitli kaldı, gönlüm kilitli kaldı, anahtar yar koynumda.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Sivas türküsüyle başlıyoruz. Akıl gel beri gel. Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz sizlerle.

Ahmet Uzungöl'den Mehmet Özbey'in derlediği Arzuhal için Sultana Geldim Şanlıurfa türküsünü Hayal Hastan dinliyoruz.

Başına döndüm, kurban oldum. Ağlar dolanıram yar değideyi. Ezel bahar yaz ayları misali, çağlar dolanıram yar değideyi. Aşık Dursun Cevlani ve Aşık İkrami'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu Kars türküsünü Kubilay Dökmetaş'tan dinliyoruz.

Kırıkkale türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Can özümden besmeleyi çekince. Zeynep Cihan'ın yorumundan dinliyoruz.

Deli gönül yine ahuzar oldu. Dostumun gülleri sarardı soldu. Hayat çeşmemize hasiret doldu. Sen de benim gibi gez Leyla Leyla. Nesimi Çimen'den İhsan Öztürk'ün derlediği bu Kayseri türküsünü Süleyman Yıldız'dan dinliyoruz.

Diyarbakır'a uzanıyoruz şimdi. Fincanın etrafı yeşil. Kaynak kişi Celal Güzel Ses, derleyen Ahmet Yamacı ve seslendiren İclal Akkaplan.

0: TRT Türkü.
1: Seher Yeli Karadeniz bölgesinde derlenen bir türküyle devam ediyor. Hekimoğlu derler benim aslıma. Ümit Tokcan sizlerle.

kuşların karasına, gül koydum arasına. Az verdim, çok yalvardım o kızın anasına. Bu Çorum türküsünü Gülhan Aksoy Karahancı'nın yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli, Faruk Kaleli'den alınan bir Erzurum türküsüyle devam ediyor. Sarı Gelin, Yavuz Bingöl sizlerle.

Sivas'a doğru uzanıyoruz şimdi. Muzaffer Şahin'den alınan Arayı Arayı Bulsam İzini türküsünü Mine Yalçın'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz.

Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Yar yüreğim yar. Ahmet Turan Şan sizlerle.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistinli insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, "Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor" dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları, El Halil'de de Haremiye İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül tarihleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükselecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik uyarınca, eski lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu.

aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. Yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri sunduk.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ama ille de hayırlı olsun. Efendim, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından günaydın diyoruz size ve bugün 13 Ağustos günlerden Perşembe. Yine TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza gelmek nasip oldu. Şükür birkaç günlük bir aradan sonra yine sizlerin huzurunda olmak mutluluk verici. Her birinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün programımızın yapımı Emine Yılmaz'a emanet ve yine teknik yapımda Servet Sever sesleri ulaştıracak. Artık bir slogan haline geldi TRT Türkü dinleyicileri arasında. Servet sever, insan sever diyoruz. Ben Deniz Sabahat Aslan. Efendim, tüm kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Bu 13 Ağustos Perşembe gününde günün sabahın ilk saatlerini birlikte paylaşmaktan mutluluk duyduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum ve ilk türkümüzü sunalım diyerek yola çıkalım. Hadi hayırlı yolculuklar. Arzu Akmeşe'yi dinleyeceğiz. Ali Ekber Tagiyev'in albümünden bir Azerbaycan ezgisiyle. Etir saçır gül çiçek, gülsün ömrüm bahar tek. Arzu kızına seslenecek.

Saatimiz 7.12'yi gösteriyor. 13 Ağustos günlerden Perşembe. Yine İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sizlere ulaşıyor TRT Türkü'de sabah. Ve bugün de sırasıyla türkülerimiz başladı. Az önce Ali Bicek'ten bir türkü dinledik. Mustafa Özgül Cennet Mekan repertuarımıza kazandırmıştı. Kendi ilçesi Erzincan Kemaliye'den. Sabahtan açılır muhabbet gülü, özledim yarimi, tatlıdır dili, dedi Ali Bicek. Devam ediyoruz. Bu kez Adile Kurt Karatepe korumuzun eşliğinde seslendirecek bir Tokat türküsünü. Tokatlı Aşık Eşref'ten Ümit Tokcan derlemiş. Evleri iki katlı diyecek. Ardından da Tuncay Kemertaş'ın sesiyle Celal Güzel Ses'ten İzzet Altınmiş'in repertuarımıza kazandırdığı Diyarbakır türküsü dinleyeceğiz. Hele yar zalim yar, ne zalimsin yar diyecek ve TRT Türkü'de sabah devam edecek.

Efendim Tuncay Kemertaş'ı da dinledik. Diyarbakır'a bir selam göndermiş olduk. Ve şimdi Beyhan Karslı'nın sesi ulaşsın sizlere. Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan repertuarımıza kazandırılmış bir Kerkük türküsü. Maral çıkmış dağ başına, seher vakti güle güle. Sağ eliyle sol döşüne güller takmış güle güle.

Ağrı'ya bir yolculuk yaptık. Hüseyin Mustafa Ağrı'yı dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in İsmail Ersoy'dan derlediği güzelim türkü. Ağrı dağından uçtum, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yare düştüm dedi. Şimdi çimeni pekçeyi dinleyelim ve kırklar eline doğru bir yolculuk yapalım. Yöre ekibinden derlenen bir türkü. Kırklar üzerinden doğan sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı. Sonra da bakalım yollarda nasıl bir trafik akışı var.

0: yol durumu.
1: Dört numaralı Anadolu Otoyolu'nda Kandıra ve İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları var. Belediye tarafından yapılan bu çalışmalar 12 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve bu çalışmalar sırasında TEM otoyolu üzerindeki trafik Ankara-İstanbul yönünde çift yönde ama servis yolundan sağlanacaktır. Ve bu tarihte Ankara yönündeki trafiğin servis yoluna aktarılabilmesi için saat 22 ile 0 saatleri arasında şerit kapatma yapılarak çalışmalar devam edecek. İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir yönünde 20 ile 21. kilometreler arasında 12 ve 13 Ağustos tarihleri arasında sol orta şerit trafiğe kapatılacak ve trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Van Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Trabzon Rize yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldığında ulaşım diğer yönden gidiş geliş şeklinde çift yönlü bir akışa sahip. Kemer ayrımında Burdur yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Bu nedenle yine ulaşım bir şeritten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında 6 Ağustos tarihinde başlayan Karaçay Köprüsü yapım çalışması kapsamında yine trafik akışı kontrollü olarak servis yolundan devam ediyor. Çanakkale-Çam Devlet yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor. Zara, İmranlı, Kızıldağ yolunun 8 ila 9. kilometreleri arasında 13 Haziran'da başlayan çalışmalar devam ediyor ki bu çalışmalar toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı yenileme çalışmaları olarak devam ettiği için ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfalarını, web sitelerini kontrol ederek takip edebilirsiniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.
1: Efendim saatimiz 7.35'i gösteriyor. Yol durumunu aktardık sizlere. Ondan hemen önce sizlere Nihat Erdoğan sesi ulaştı. Bir Şanlıurfa türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen Bakır Yurtsever'den derleyip repertuarımıza kazandırmıştı. Ve dedi ki Nihat Erdoğan, garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine

takıldı düştü gönlüm. Şimdi devam edelim, yollarda olanlara tekrar hayır yolculuklar dileyelim efendim. 8 itibariyle de size meteorolojik görünümü aktaracağız ki bugün özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları arasında gece ile gündüz derecelerinde farklılık var ve yoğun da bir rüzgar bekleniyor. Özellikle Poyraz'dan çok kuvvetli esecek. Şimdi Nursaç Doğanış'ın sesine kulak verelim. İslam Rıziyev'in albümüyle Azerbaycan'a doğru yolculuk yapalım. Kaşkabağın yerlegedir. De görüm neylemişim.

Efendim şu dakika itibariyle Tekin Büyükaya'nın sesi ulaşıyor sizlere. Hüsamettin Subaşı'nın repertuarımıza kazandırdığı bir Van Erciş türküsü. Diyordu ki le ana le ana, üç bacılar bir ana, oturmuşlar ağlarlar yana yana. Su kenarı pıtırak, at minderi oturak, sen al beni ben seni, bu sevdadan kurtulak. Böylelikle Van'a, Erciş'e selam gönderelim. Tabii ki istekler ve sizlerden gelen mesajlar saatinde bunları da paylaşacağız. Kimlere armağan olmuş olduğunu da aktaracağız. Devam edelim. Bu kez Selahattin Erorhan'dan Ahmet Sezgin'in derlediği Sivas türküsü. Her ikisine de rahmet olsun. Selahattin Erorhan çocukluğumda kalmıştır o ses yadımda ve Ankara Radyosu'ndan yansıyan davudi bir sesle Ahmet Sezgin de müthiş bir repertuarla dinleyicilerimizin çoğunun hafızasındadır. Diyecek ki Asma'nın tepesinde Bircan Pullukçuoğlu ve onu da kadife sesiyle rahmetle yad edelim.

Gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün allarına boyandım. Ben o yare dağlar kadar güvendim, güvendiğim dallar elime gelmiş. Mücella Atan'ın sesiyle ulaştı Halil Atılgan'dan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği bu Azana türküsü. Halil Atılgan'a, ustamıza selam gönderelim buradan. Ve şimdi devam edelim. Saat 8 oluncaya dek türkülerimiz aksın, ulaşsın sizlere. Sonra 8'de meteorolojik görünümü aktarıp istekler ve sizlerden gelen mektuplar bölümü başlayacak. Hele dadaş, hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basır diyor, sarhoşun halini anlatıyor efendim. Gürkan Özpeker seslendirecek, yöre ekibinden derlenen bu Erzurum türküsüyle dadaşlar diyarına engin bir selam olsun.

Münevver Özdemir'i bir Şanlıurfa türküsüyle dinledik. Arap atı gibi sallar başını, ne söyledim yıktın bana karışın dedi. Ve şimdi bir Sürmene türküsü dinleyelim İbrahim Can'dan. Karadeniz yolculuğu yapalım. Oh oh güzelim desin, bitsin. Sonra meteorolojik görünümü aktaralım sizlere.

0: Hava Durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, hava durumunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı bilgilere göre önemli bir değişiklik olmayacak, ancak özellikle kuzey kesimlerde bazı sıcaklık azalmalarını göreceğimiz iller var. Bunun dışında özellikle Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgara dikkat çekiliyor ki saatte 60 ila 80 kilometre hızla esecek ve bu nedenle bazen aksaklıklar olabiliyor, çatıların uçması ya da ağaçların devrilmesi şeklinde. Buna da karşı dikkat diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde de yoğun sağanak yağışa karşı sel baskınları için uyarı da var. Ve genel bir değerlendirmeye baktığımızda ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak tekrar dediğimiz gibi Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'da kuvvetli yağış var. Bölgelerimize göre hava sıcaklıkları. Marmara bölgemizde Bursa 34, Çanakkale 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Ege'de Denizli 39, İzmir ve Muğla 38, Uşak 34, Akdeniz'e geçiyoruz. Adana 36, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33 derece olacak ve İç Anadolu bölgemiz Aksaray 31, Ankara 32, Eskişehir 33, yine Konya'da 33. Ve Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu bir hava var. Sinop'ta yağışı tekrar vurgulayalım ki çok kuvvetli olacak. Bolu 31 derece olacak. Diğer illere baktığımızda Düzce 30, Kastamonu 29, Zonguldak'ta 29. Orta ve Doğu Karadeniz bölgemizde Amasya 31, Rize 30, Samsun 29, Trabzon'da 29. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars 25 derece, Malatya 35, Van 29. Güneydoğu Anadolu'da nispeten daha sıcak bir hava hakim. Diyarbakır 40, Mardin 36, Siirt 38, Şanlıurfa 41 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. 13 Ağustos günlerden Perşembe. Tekrar hayırlı uğurlu ama ille de sağlıklı bir gün diliyoruz bütün dinleyicilerimize. TRT Türkü sizlerin buluşma adresi ve sizlerin gönlünde türküler. Biz de sizlerle birlikte olmak için sabahın bu saatlerinde her gün TRT Türkü'de sabah diyoruz. Bugün tabii bildiğiniz üzere programımızın yapımcılığını Emine Yılmaz yapıyor. Sevgili Emine, her birinize selam gönderirken ediyorum servet sever, insan sever, sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor. Eğer şimdi alıcılarımızdan sesimiz ulaştıysa kulaklarınıza, tekrar güzel ve sağlıklı bir gün diliyoruz. Mesai günü elbette çalışıyorsunuzdur. Özellikle yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz, sınır boyunda Mehmetçik, Allah her birinizden razı olsun. Allah yüreğinize gam, keder asla uğratmasın. Ve bütün hastalara da şifa diliyoruz bu meyanda. Değerli dinleyicilerimiz, bir türkü dinledik az önce. Hava durumu hakkında bilgi verdikten sonra yalnız yine vurgulamak isterim. İstanbul'da özellikle batı bölgelerimizde, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından dünden beri ikazlar var. Saatte 60 ila 80 kilometre hızla esecek. Bu da oldukça kuvvetli bir rüzgar demektir. Lütfen dikkatli olunuz. Özellikle herhangi bir yolda düşecek bir nesne olabilirse, ki ihtimal dahilindedir Allah korusun, buna karşı da dikkatli olmak gerekir. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan diyoruz. Züleyha'yı dinledik hemen meteoroloji bilgilerinin ardından. Çorabını ördüğüm, vay derdine yandığım dedi. Pınar Halaç'tan Ömer Faruk Yıldızkaya'nın derlediği bir Afyon Emirdağı türküsüydü. Şimdi devam edelim. Türkülerimiz sürpriz olsun sizlere. Hemen servet sever ulaştırıyor. Bakalım sırada hangi türküler?

8.19'u görüyoruz saatimizde ve TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İkinci saat dilimiz başladı. Bu saat diliminde elbette ki sizler programımızın daimi ortağısınız. Sizlerden gelen benim elektronik mektup dediğim birbirinden güzel cümleler ulaştı bize. Ancak az önce Makbule Kaya'yı dinledik. Bir Burdur türküsünde Ahmet Yamacı repertuarımıza kazandırmış. Dere geliyor dere, kumunu sere sere. Al beni götür dere, yarın olduğu yere dedi. Ondan önce de Kadife gibi sesi bize yadigar kaldı. Rahmet ve sevgiyle yad ettik. Lütfü Ortakale'nin sesi ulaştı. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine dedi. Ömer Önderoğlu'ndan repertuarımıza kaydedilen bir Mardin türküsüyle. Ve tabii ki sizler birbirinden güzel cümlelerle seslenmeye başladınız. Bugün her birinize tekrar tekrar baştan selam olsun, gününüz güzel olsun, sağlıklı, huzurlu, mutluluk içinde bir iş günü, efendim kahvaltıdaysanız o saatlerin en güzelini diliyorum ve en başta da tüm hastalara şifa dileğim daimdir efendim, dualarım onlar için. Emine Altamer diyor ki sıradaki eseri Figen Başkan Remziye Demir ve sizlere ekibinize armağan ederek selamlıyorum. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden günaydın diyor. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'ndan hayırlı sabahlar diliyorum saygılar diyerek göndermiş iletisini bir mukabil. Ve Davut Güneş Kayseri'yi muhteşem bir şekilde tanıtıyor. Torunları Emir Kağan, Doruk Lina, çocukları Onur Özgür Mertcan, eşi Müzeyyen Hanım ve kızları Yasemin'le Büşra için türkü istemiş. Reşber Hasan Özkan da İstanbul Çekmeköy'den bize yazıyor. Çok teşekkür ederiz. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan selam gönder. Bülent Bey'e tabii ki türkü armağanımız var. Paşalar köy halkına da selamlar. Ali Aydoğdu Avanos'tan selam yolluyor. Aleyküm selam. Yoğumruğa Özdür Mahallesi sakinlerine tabii ki türkü armağan ederiz. Bayram Doğan Kayseri Pınarbaşı Kavlaklar Köyü'nden selamlıyorum diyor. Aleyküm selam. Yayında yapımda emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmemiş var olunuz. Ve Mehmet İpek şöyle der. Giresun Tirebolu Işıklı Köyü'nden selamlar. Aleyküm selam. Sabahat Hanım bugün çok mutluyum. Mutluluğunuz daim olsun. Çünkü torunlarım geldi diyor. Tam 7 torun. Dediler ki hepimizin adını okur mu Sabahat teyze? Hadi bakalım okuyalım. Ne demek elçiye zeval olmaz gerçekten de. Cemre, İpek, Alp Timur, Beril, Mehmet Kemal, Gökçe ve Meryem. Sizleri yanaklarınızdan öpüyorum. Tabii ki türkü armağan ediyoruz. Hadi o zaman türkümüz ulaşsın.

Efendim seçkin tutuşu dinledik. Gülüm var ocak ocak, toplarım kucak kucak dedi. Bir Konya türküsü tabii ki. Konya türkülerinin usta sesi Cennet Mekan Kemal Koldaş, Ahmet Özdemir'den derlemiş. Ve dinleyicilerimizden gelen birbirinden güzel istekler ve dilekler devam ederken Kastamonu'dan Niyazi Arı bizi selamlıyor. Ve Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın diyor. Aman Allah'ım TRT türküde çiçekler açmış, kimler gelmiş, Neşe Kelebeğim diyerek bizi onore etmiş. Çok teşekkür ederim. Ve tabii ki sevgili Emine ikinci de bizi dinliyor. Ve kızınız Özlem, gelininiz Demet'le bütün sevdiklerinize ben de kucak dolusu sevgiler ulaştırmanızı rica ediyorum. Tabii ki türkü armağanım var. Nur Genç günaydın diyor Yalova Çiftlik Köy'den. Dinleyen bütün dostlara selamları var. Çok teşekkür ederim başarı yayın dileklerine. Ormanlık alanlarda yangın tehlikesine karşı lütfen dikkat diyor. Çok teşekkür ederim. Değerli Musa Aytuğ güzel bir gün diliyor. Sıradaki türkü tüm TRT türkü dostlarımıza, yayın ekibine ve bendenize armağan ediyor. Var olun, gönlünüze sağlık. Adıyaman'ın selamı var Veli Özdemir. Adıyaman'ı sevgiyle kucaklıyoruz. Salih Akova Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selamlamış bizi. İbrahim Ayda Akçakoca'dan selamlıyor. Ve fındık tarlasında çalışan TRT türkü dinleyen herkese de hoşça vakit geçirmelerini elbette diliyorum. Çünkü çok mutlularmış. Bir türkü de size tabii ki. Savaş Özat'a Didim'den günaydın diyor. Kocaeli Gebze'den de Türkan Şekerci bizi unutmamış. İsmail Arıcan Tekirdağ Hayrebolu'dan selamlıyor. Ve Ali Yöntem Bucak'tan selam göndermiş. Bugün geldin madem bize de bir türkü çalıverin gari diyor. Tabii ki geldim inşallah. Ve Cafer Özarp'la yedi kardeşlerine türkü armağan etmek istiyor. Ancak bu çalacağımız çok özel bir zeybek havası. Diyor ki Gökçen Efem iner gelir inişten, her yanları görünmüyor gümüşten. Tabii ki Ege'ye düşüyor yolumuz ve Ulaş Kurtuluş ününün sesinden ulaşacak bu zeybek havası. Ama Bursa'dan bizi dinler Hasan Uslu, daimi dinleyicimiz, kendisi kıymetli sevgili Servet Sever, hemen ulaştırsın bizim de selamlarımız, kalbi güzel duygularımız kendisine ve Bursa'ya armağandır efendim.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

8.37'yi buldu saatimiz. İkinci saat dilimimizi yarılarken programımızı da bugünlük yarılamış olduk efendim. 13 Ağustos günlerden Perşembe hayırlı uğurlu sağlıklı bir gün olması dileğiyle işiniz gücünüz rast gelsin duamızı da sizlere ulaştıralım. Mehleden geçen oğlan meni yar seçen oğlan. Başkasına sözüm var dönemem inan oğlan dedi Hediye Hüseyin Ağoğlu. Sevgili Hediye'ye buradan selam gönderelim. İzmir Radyosu'nun güzel bir sesi, sevgili iyi niyetli güzel duyguları olan canımız arkadaşımız. Kars türküsü tabii ki Muazzez Türk yöreye köyünden derlemişti. Muazzez Türk deyince aslında karakteristik bir sesle çocukluğuma gidiyorum ve çok sayıda dinleyicimiz sıklıkla yazıyorlar. Muazzez Türk'ü dinlemek istiyoruz. Gerçekten de şöyle bir anımsadığımızda işte çift jandarma geliyor kaymakam konağından ya da işte ne bileyim ben mehleden geçen oğlan değil sadece mektebin bacaları şu karşı yaylada göç kater kater hakikaten şahsi repertuarını o seslendirildiği dönemde simge isimlerden biri rahmet olsun. Devam edecek türkülerimiz ancak selamlara devam edelim. Ayhan Baybostan İzmir Kemalpaşa'dan günaydın, hayırlı sabahlar diyor. İnşallah efendim sıradaki eser de radyo dostlarıma armağan olsun. Siz de sağlıcakla kalın Ayhan Bey. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'ın sesidir. Selamlar, aleyküm selam. Günaydın, iyi yayınlar, huzurlu, bereketli bir gün diliyorum. Sıradaki türküleri tüm türkü dostlarına armağan ediyorum diye cümleleri. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Ali Ak Yıldız Trabzon Araklı Kayacık köyünden seslenmiş bize. Tüm dinleyicilerimizi selamlıyor ve türkü armağan ediyor. Mehmet Çakmaktaş da Sakarya'da diyalizden yazıyorum diye belirtmiş. Şifa diliyorum tüm hastalarımıza efendim. Ve bendenizde naçizane küçücük bir parantezle annem için şifa dilek ve dualarınıza da sonsuz teşekkür ederim. Allah her birinizden razı olsun. Durum stabil efendim. Sıla-i Rahim'den döndüm. TRT Türkü yayın ekibine ve tüm türkü dostlarına selamlar, sevgiler. Türküyü sizlere armağan ediyorum diyor Sayın Mehmet Çakmaktaş. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış bizi. Rasim Salçık günaydın diyor Orhan Eli Altıntaş Mahallesi'nden. Saygı bizden efendim tüm Altıntaşlılara, tabii ki çalışma arkadaşlarınıza, size, siz de bize armağan ederek gönülüşen olsun demişsiniz. Türkü armağanımız var. Ve değerli Turan Akman Erkılıç günaydın. Geniş bir repertuar efendim. Eskişehir'e ve size selam olsun. Gülüşünüz daim olsun. Türkü dinleyen kulak yalnız ezgiyi işitmez. Bir coğrafyanın vicdanını da dinler. Ay doğdu suya düştü. Narini narini kurban. O Diyarbakır türküsünü bir ara seslendiririm. Türküyle güne merhaba diyen dostlarımıza selam olsun. Size de Çağın Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Murat Odabaşı ve Ender Ay'la bütün sevdiklerinize hemen türkü armağan edeceğiz. Hasan Hüseyin Bakır da Afyon İsçehisar'dan selamlamış bizi. Hadi iki türkü sunalım ama sürpriz olsun. Bakalım hangi türküler?

Çekirgeyi sürüverdim yazıya, ot koymadı koyun ile kuzuya dedi Emine Akmeş'e. Biz de onu rahmet ve sevgiyle yad ettik, sesi yadigar kaldı. Burhan Gökalp'in Şahin Özçim'den derlediği Kırıkkale türküsüydü. Ondan önce de bir Malatya türküsü dinledik Muharrem Temiz'den. Kemal Çığırık'tan Cennet Mekan hocamız Mustafa Özgül derlemişti. Gülüm seni alır dağa kaçarım, çadırı açarım diyordu ve çadırın üstüne güller saçarım diyerek de sevdiğine özlemi anlatıyordu. Şimdi dinleyicilerimiz yazmaya devam ediyorlar. Her birinizin iletisini mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Affınıza sığınarak, zamanı da kullanmaya düzgün çalışarak. Abdurrahman Aksoy bir perşembe sabahı Ankara'dan selam olsun demiş. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, mutlu, huzurlu, güzel bir program dileğiyle tüm türkü sevdiklerime armağan olsun dostlarla birlikte. Sabahat Hanım size de demiş. Var olunuz efendim. Ankara'ya ve size selamlar. Çaylarınız bereketli olsun. İbrahim Özüdoğru selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza. TRT Türkü ekibine sevgiler, çoğulumdan selam gönderiyorum tüm türkü dostlarına. Armağan bir türkü istiyorum, kolay gelsin demişler. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avlan Köyü'nden bizi selamlıyor. Sabahat Hanım kolay gelsin, teşekkür ederim. Bizleri türkülerle ve dostlarla buluşturduğun için diyor. Sıradaki türküyü de türkü dostları Alim Keleş, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya ve Mustafa Kemi Yekta Metin için istiyor. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın demiş. Ali İkber Ergün için türkü istiyor. Dünürünüze de selamlar. Uğur Heybeli yazdı bize. Ergün Tontu da Darendi'den ulaştı. Çamdevren ailesine ve Darendililerle Ceyhanlılarla türkü armağan etmemizi istedi. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor. Sevgiler. Anneniz, ablanız ve oğlunuz için tabii ki türkü armağan ederim. Mustafa Telli Kayseri'nin sesi. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz size programımıza. Eşiniz Şerife Hanım'la oğlunuz Muhammed, Merve, Pembegül, Hatice, İbrahim, Mustafa Emin, Ahmet Şerife, Zeynep, Elif için tabii ki türkü armağan edeceğim. Develi Gümüşören köyündeki akrabalarınızı da unutmuyorum. Siz de var olun. İbrahim Kaçar hayırlı günler diliyor. Eskişehir'den selamlar demiş. Sefai Özdemir Bartın Çayır köyünden sevgiler, saygılar diyor. Bir mukabil tabii ki türkü armağan ederiz. Günaydın Gülden İvişimamoğlu, sevgiler Denizli'ye ve size. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray köyünden bizi selamlıyor ve torunları Zeynep, Ömer ve Zehra için türkü istiyorlar. Akif Arslan Kocaeli Gevze'nin sesi var olun. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyünden selamlıyor bizi. Cevriye Hanım'a her zaman türkü armağan ederim. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Yılmaz Kaygısız da Güller Gönüller Diyarı Burdur'dan selamlıyor. Tabii ki Ayten Hanım'a türkü armağan ederim. Torununuz için de türkü armağanım var. Osman İnan da selamlıyor Ankara'dan. Satılmış ve Doğan

Günaydın Aydın Çin'e selamlar. İlyas Aydın, bütün uyarılarınız çok kıymetli. Trafik için uyarınız var. Çöp atmayalım diyorsunuz ve ormanlarımızı koruyalım. Tokat'a ve size selam olsun o halde. Hemen türkülerimiz. Bu kez Elvan Sevim'i dinleyeceğiz. Neşet Ertaş türküsü bekleyenlere müjde. Kırşehir'deyiz. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı güzel olmasaydı? Türkümüz sizler için.

Ocankaya'yı dinledik, kapının önünde önlük dikiyi, yürüdükçe ince belin büküyü. Efendim rahmet olsun Zeki Salman, Arguvan türkülerinin çok önemli bir kaynak kişisiydi. Biliyorsunuz Malatya türküsü diye aslında uzun yıllar sadece öyle anons edildi. Ancak Arguvan bizim de özel çalışma alanımız olduğu için çok önemli. Özellikle uzun havalarının seyri, uzun hava dediğimiz daha çok böyle geçkileri uzun uzun beklentilerle olan söyleniş tarzının daha seri olduğu biçimlerde Arguvan uzun havalarını dinliyoruz. Ve sevgili Turan Akman Erkal'ı çok sevdiğinizi biliyorum ben. Size de başta size olmak üzere bütün sevdiklerinize armağan olsun. Diyarbakır türküsünü her ne kadar istediyseniz de. Gülcan Kaya'yı dinlemiş olduk. Sesine sağlık. Ve şimdi Özcan Gönen Manavgat'tan selam göndermiş. Biz de selamlayalım. Memleketi Afyon Emirdağlılarla Manavgat ve sağlık.

çalışanlarını Türk'e armağan ediyor. Sevgili Mustafa Bayındır, çok teşekkür ederim değerli şairimiz. Diyor ki evimizin kızı kıymetli Sabahat ablamız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten her evin kızı hissediyorum kendimi. Kiminizin ablası, kiminizin teyzesi, kiminizin yakını, kardeşi. Her nasıl kabul ediyorsanız türkülerim kadar gönlümde yeriniz vardır. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar dilemiş bize Tokat Niksar'dan. Her zamanki gibi emniyet güçlerimize, askerimize türkü armağan etmek istiyor. Var olunuz. İsmail Yalabık Berlin'den selam olsun diyor tüm türkü dostlarına. Memleketim Uşak ve herkese türkü armağan ederim, iyi yayınlar dilerim diyor. Var olunuz. Hüseyin Şahin de Almanya Gelşen Kirşen'den bizi hiç unutmaz. Bütün gurbetteki dostlarımıza selam gönderelim. O halde Suna Koçak Berlin'e döndü mü bilmiyorum ama ve sevgili Suna Koçak, Gülnaz Malbastı, Delal, Sıdıka Tavukçu, şimdi Murat Odabaşı can kulağıyla dinliyorlardır. Ben bir selam ulaştırayım. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden bizi selamlıyor. Bizden de size selam olsun efendim. Bayram Hacı Mahallesi'ndeki kardeşiniz İrfan Köklü, Emine Hanım, komşuları Adnan ve adışım Sabahat Hanım'la Ahmet Boyacı, Muammer Sarıbaş ve tüm ailesine türkü armağan ediyorum. Seyide Alar, Adana'dan sevgiler diyorlar. Zübeyde Hanım'a türkü ben okuyacağım efendim. Tabii ki mümkün. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi Ali Cengiz, günaydın gönlü güzel insanlar diyerek tüm TRT Türkü yayın yapım ekibine selam göndermiş. Bozkır'ın ortasından Kırıkkale Bahçılı'dan selamınız ulaşmış bize. Aleyküm selam. Ülgün Kalyoncu, günaydın türkü programında emeği geçen tüm dostlara Kapadokya'dan sevgiler diyor bir mukabil. Karabük Safranbolu'dan İsmail İtişken yine bizi unutmamış. Tüm dinleyicilerimizle ekibimize türkü armağan ediyor. Zeki Bey'i Eskişehir'den Bastonun başkenti Devre'ye selam gönderirken Edirne'den günaydın diyor değerli Gülten Kaymak. Kolaylık dileğinize çok teşekkür ederim. Tabii ki türkü dostlarına sizin adınıza türkü armağan edeceğim. Siz de türküyle kalın. Selahattin Erzi daimi dinleyicimiz. Adana'ya selamlar, Yıldız Hanım'a selamlar. Şeref verdiniz efendim. Siz de iyi ki varsınız, var olun. Ve değerli dinleyicimiz bizi hiçbir zaman bırakmaz. Osman İnan Ankara'dan selamlamış bizi. Ve türküyü Satılmış Doğanay ve türkü severleri armağan olarak istiyor. Kumlacı'dan sevgiler diyor Bayram Gökçen. Eşi Hanife Hanım da Arife Hanım'a selamlar. Ablacığımın adı da Arife olduğu için çok heyecanlanırım bu ismi duyunca. Ve oğlunuz Cem Gökçen'e tabii ki türkü armağan edeceğim. Ve Ünal Şahap yazdılar bize. Tüm dinleyicilerimizle birlikte şu anda bizi dinliyor. Ulaştırmada emeği çok büyüktür sevgili kardeşim. Mustafa Doğan için de armağan olsun türkü. Türkümüz çok güzel. Bu kez diyecek ki Ümit Okcan, Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Andergalsıl sevdalık, ben ne hallara düştüm. Ömer Akpınar'dan repertuarımıza kaydolan bir Giresun türküsü.

baban görmesin bizi, baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi, baban görürse bizi.

Hamdi Özbay'ın Emir Demirayak'tan derlediği Burdur türküsüyle Hale Gür'ün sesi ulaştı. Gidelim gidelim nere gidelim dedi ve TRT Türkü'de sabah devam ediyor. 13 Ağustos günlerden Ağustos yarılandı ve yaza yavaş yavaş veda edeceğiz derken İstanbul'da bugün biraz hava sıcaklıkları azalmış olacak. Rüzgar da çok kuvvetli. Tekrar selamlıyoruz yeni açanları, radyolarını ve bizi yeni dinlemeye başlayanları. Hüseyin Erturan Kütahya Simav'dan selam olsun demiş. Aleyküm selam. Emine Yara da Safranbolu'dan selamlıyor. Seyda Alas Adana'dan sevgiler gönderiyor. Sübeyde Hanım'a ben türkü okuyacağım. Ve Recep Bodur diyor ki İskilip'ten Çarşı'nın Doşantin'den TRT Türkiye'ye selam olsun. Bir Neşet Ertaş türküsü dinlettik. İskiliplerle size armağanımızdır. Ve değerli dinleyicimiz İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden yazıyor bize. Ali Cengiz selamlamıştı zaten. Instagram'dan da yazmış. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selamlar diyor. Her zaman TRT Türkü var olunuz. Kasım Baştürk Bartın'dan selam gönderiyor. Saygı bizden efendim. Sıradaki türküyü tüm Türkiye'ye armağan ediyor. Türküler kadar güzel günler dileyim ne demiş. Var olunuz efendim. İlyas Aydın Bey diyor ki bir izmariti sakın küçümsemeyin. Her şeye zarar verebilir. Manavgat'tan selamlamış Özcan Gönel. Bütün sevdiklerinize selam olsun. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar diliyor. Efendim aynı duaya katılıyoruz. Müjgan Kızılkaya TRT Türkü Ailem günaydın diyor. Sıradaki türküyü bütün dinleyicilere Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki yakınlarıyla Almanya Halven'deki kızına, annesine, kardeşlerine ve tüm arkadaşlarına türkü armağan ediyor. Sağ olun Müjgan Hanım. Ve Karabük Safranbolu'ya selamlar İsmail Yetişken. Bu benim coğrafyam diye kullanıcı adı ama değerli İhsan Tamer diyorlar ki hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim. Binlerce yıl önce Urartuların yaşam alanı Erzincan Altıntepe'den herkese selam olsun. Aleyküm selam. O diyar bizim için çok kıymetli. Bu güzel türküleriniz için çok teşekkür ederim. Bir Sivas türküsünü size ve bütün türkü severlere armağan etmek için istiyorum. Hoşça kalın, türkülerle kalın diyor. Sağlıcakla kalın siz de. Ne güzel anlatmışsınız. Okunuz Sivas türküsü merak etmeyiniz efendim. Bu arada değerli dinleyicilerimiz diyorum ya zamanla yarışırken her birinize şöyle bakıyorum. Instagram'la

Twitter'de, Facebook sayfamızda yazanlar aynı anda okunmasın diye kimsenin hakkına girmeyeyim diye. Yürol Seçil Karar güzel bir perşembe sabahı olduğunu vurguluyor. Muğla yatağından selamı var. Aleyküm selam. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış bizi. Eşiniz Meral Hanım'la oğlunuz Ege, Turan Hoca'ya tabii ki türkü armağan edeceğim. Ve değerli dinleyicimiz Yol Selim Karlıdağ Araklı Pervane Köyü'nden selam gönderirken Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere selam olsun diyor. Mustafa İlahi Demir, Güzel Aydemir ailemiz Ordu Fatsa'nın sesi. Selahattin Balkan da Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den seslenmiş. Ama hemen türkü sunalım size. Topak taşın kenarı dibinde yedik narı diyerek nareye seslenecek Soner Özbilen. Çekiç Ali'den alınan bir Kırşehir türküsüdür. Ve biz de herkese armağan edelim Kırşehirlere.

Efendim 9.20'ye görüyoruz saatimizde, yavaş yavaş sonlara yaklaşırken ard arda türküler armağan olarak sıralanıyor size. Az önce Cafer Nazlıbaş'ın yaptığı bir açıştan sonra bir Elazığ türküsüyle Oktay Bora Ertuğrul'u dinledik. Necip Erdem'in kaşları kare, ah yüreğimi açtı yare dedi. Sıtkı Demirci'den alınan bir türkü. Hemen türkülerimizle devam edelim. Yine isteklerinizi ve dileklerinizi okuyacağım. Bu kez o billur gibi sesiyle Saadet Yılmaz Bircan'ı dinleyelim. Buradan da ona selam gönderelim. Sağlık diliyorum. Sevgili Saadet Yılmaz Bircan, sevgili Mine Yalçın, Ülkü Beşgül, gerçekten İstanbul Radyosu'nda birlikte mesai paylaşmaktan onur duyduğum büyüklerim, her birine selamet diliyorum efendim. Bir gider beş ardıma bakarım diyecek Saadet Yılmaz Bircan, Sadi Yaver Ataman'dan repertuarımıza kazandırılan bir Karabük Safranbolu türküsü. Ardından da rahmet ve sevgiyle yad edelim Usta Davudi Sesi şefimizi Şahin Gültekin'i. Çopur Ahmet'ten yine Sarı Süzen hocamızın derlediği Konya türküsünü seslendirmiş. Gitme bülbül gitme, bahar erişti. Gonca güller maverdesin erişti. Yani maverde artık tamamına erişti. En süslü hale geldi demek. Haydi dinleyelim efendim.

9.27'ye buldu saatimiz efendim. Yavaş yavaş sonlara yaklaşırken Hamza Kurt Samsun 19 Mayıs'tan selam gönderdi. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından selam saygı sevgi dedi bir mukabil. Ve değerli gazeteci Davut Güleç'i gerçekten Kayseri'yi çok güzel tanıtıyorsunuz.

O cümleleri her programda uzun uzun okumak isterim ama keşke vakit olsa. Fakat yine Kayserimizi tanıtırız elbette ki. Reçber Hasan Özkan Çekmeköy'den selam gönderdi. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyor. Emine Akyol, Allah razı olsun. Annem için şifa dileğinize çok teşekkür ederim. Sizin de gününüz aydın olsun. Sedat Uzun Tokat'tan günaydın diyor. Neşet Ertaş türküsü dinlettik, yine dinletiriz yarın inşallah. Ay ne güzel yazmışsınız Zeki Başoğlu. Denizin dibinde Hatçem, demirden evler. Akgerdan'ın artında çiftedir benler. Her gün saat 7'den itibaren TRT Türkü'de sabah ekibi bizi bekler. Var olun. Ve Konya Güney Sınır'dan yazıyor Ormancı Mustafa Şiş. Çok teşekkür ederim. Ormanlarımız ve siz Allah'a emanetsiniz. Köksal Kılıç günaydın. Çok teşekkür ederim. Yaşar Köksal, soba yine yanıyor. Efendim ocağınız hep tütsün. Coşkun Bakan Antalya'dan selam gönderiyor. Elbette ki Akdeniz'in incisi. Mustafa Atmacı, selam olsun size de. Sağlık çalışanları, emniyet güçlerine ve tüm sevdiklerinizle birlikte işini Zeynep Hanım'a selam gönderiyor. Türkü armağan ediyorum. Afyon'a da sevgiler. Ramazan Kompiş Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden herkese günaydın diyor. Ben teşekkür ederim size. Mustafa Fenercioğlu günaydın diyerek askerimize, polisimize türkü armağan ediyorum diyor. Antalya'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Sabri Orbay, Akşehir Pazarkaya Köyü'nden günaydın selamlar diyor. Oğlunuz Gökay için tabii ki türkü armağan ederim. Türün aşık. Çok zarifsiniz. Zonguldak ve size sevgiler. Gününüz güzel olsun. Oruç Gülhan diyor ki hayırlı sabahlar. Sağlıklı günler dilerim. Antalya Elmalı'dan sevgi ve selam ulaştırıyor. Sürücü kursu direksiyon hocaları için ayrıca TRT Türkü ekibi ve Sabahat Hocam için emeği geçen herkese teşekkür ederek trafik kurallarında anımsatıyorum. Uyaralım lütfen yolculara, iyi yolculuklar dileyelim demiş. Çok teşekkür ederim. Vehbi Aksungur, Ermenek Cuma Suyu Yaylası'nın rüzgarlı olduğunu yazmış. Gününüz aydın olsun. Sizin de kazancınız bereketli olsun. Yaşadığın hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa der daima Vehbi Bey. Ve Kahramanmaraş Avşin'den yazıyorum Mehmet Turan Bey. Türkü severleri türkü armağan edeceğim. Ceyran Şimşek Ayar, günaydın Gümüşhane. Erzurum yolundan Anadolu'muzun en güzel türküleriyle seyahat ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Allah sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. Anneniz Gülşen Hanım'la eşiniz Hasan Bey için tabii ki türkü okurum. Tevfik Şentürk Akçaabat'tan selam gönderiyor. Murat İşi Sağlam, Niğde Kemal Hisar'dan eşi Nita Hanım için türkü istiyor. Tuncel Erol da Eskişehir'den selamlamış bizi. Nurullah Çoban yine Aksaray Ihlara Vadisi'nde. Kucak dolusu selam bizden de efendim. Ailenize, torunlarınıza, dağcı arkadaşlarınıza sevgiyle türkü armağan edeceğim. Murat Şükür Gebze'den yazıyor. Fındık bahçelerinde fındık toplayan ve paldır biçenlere bir türkü armağan ediyorum diyor. Peki o zaman türkümüz. Kara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Kınamayan ahbaplar, şeker ile beslendim. Sevcan Orhan yorumuyla.

Bir Kerkük esintisi esti efendim. Can Kerkük'e selam olsun. Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan repertuarımıza kaydoldu. Ahmet Uzu da seslendirdi. Kahveciyem zarım yok, ben ağlarım, yarım yok dedi. Bütün Kerkük'e selam olsun. Efendim şu an bizi Kemal Gökçe dinliyor. Kütahya'dan selam gönderiyoruz. Ve bir de aile kontenjanım var. Eniştem Tahir Aslan'la ablam da dinliyorlarmış. Seher Duyar diyor ki Niğde'den selamlar. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için türkü istiyorum. Bir Neşet Baba türküsü dinlettik. Yarın da inşallah size bir türkü dinletiriz. Torununuz için ve Arda'yı çok seviyorsunuz biliyorum. Umay, Altay ve Tuğhan'ım için istiyorum demişsiniz. Ayrıca oğlunuz Mehmet'i tabii ki türkü armağanım var. Şaban deyince türkü dinleyenleri Kütahya Tavşanlı'dan Ehli Gözlü Eteklerinden selamlıyor. Türkü sizi dinleyen ablam ve eniştemle çalışma arkadaşlarım ve tüm sürücülerle operatörlere armağan olsun. Sabah Hanım selamlar demiş. Çok teşekkür ederim. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar diliyor. İyi yayınlar dileği de var. Ve değerli Murat Odabaşı. Çok güzel. Türküler bu toprakların hafızası, çilesi, neşesi ve yazısıdır. Tarihi yazısıdır diyor. Ağacın kökü toprağa nasıl bağlıysa bir kültür de kimliğine ve duygusal mirasına türküleriyle tutunur. Çok teşekkür ederim. Bize selam göndermiş. Bugün Anadolu'nun güzelliği yerinden bize Ünye'den selam göndermiş. Ve çok teşekkür ederim. İnşallah orada güzel bir tatil dönemi geçirir sevgili koç. Murat Odabaşı Ünye'ye selamlar olsun efendim. Tabii Ordu'dan dinleyen sevgili Yeter Hanım'la birlikte birçok dinleyicimiz de var. Hemen türkü armağan edelim. Biraz sonra yine birkaç isme selam gönderelim. Suna Koçak diyor ki bugün yapımcımız kimdi? Emine Yılmaz. Sevgili Ahmet İzin'de. Sevgili Emine bugün Perşembe itibariyle görevi devraldı. Servet Sever de sesleri ulaştırıyor. Şimdi türkümüz küp içinde nişasta işittim yarim hasta. Havva Karakaş yorumlayacak. Bir Edirne türküsü Sarı Sözen hocamız Şerif Ercan'dan derleyip almış. Haydi Trakya'ya gidelim.

Soğuk soğuk akayı yaylanın sucuvazi, verem eyledin beni gavurun kızcuvazi. Efendim rahmet olsun Volkan Konağ'ın Trabzon Maçka'dan kaynak kişi olarak repertuarımıza kaydettiği türkü. Volkan Arslan seslendirdi ve yavaş yavaş sonluyoruz. Tamam Türk günaydın dedi. Hasan Yavuz Uşak Eğlence Köyü'nden herkese kucak dolusu sevgiler diyor. Asiye Hanım diyor ki Sivas'tan Kars'a giden babam ve enişteme türkü armağan olsun. Enver Çiçek de Bolu Mengen'den çok çok selam göndermiş. Aleyküm selam. Sıradaki eseri de Köksal Kansu ve Nevzat Kansu'ya armağan etmiş. Türkan Şekerci Konjaeli Gebze'den günaydın diyor. Kastamonu Küreçaybükü köyüne selam gönderiyor. Fahri Bey de Osmaniye'den bizi selamlamış. Çok sayıda dinleyicimizin selamı var. Hiçbirini unutmadım. Hepsi benim üzerimde bakidir. Unutmayınız. Hasan Gömeç Manisa Karaylı köyünden selamlamıştı. Aleyküm selam. Hasret bitti şükür kavuşturana Sabahat Hanım demiş. Çok teşekkür ederim. Yarın da sizlerleyiz inşallah. Tortum Doruklu köyünden Metin Yıldırım selam gönderdi. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den. Soner Koç hayırlı sabahlar olsun Sabahat Bacım. Sıradaki türküyü tüm çocuklara armağan edelim demiş. İzmir Gazi Emir'den bir Erzurum türküsü istemediğini bildirmişti. Ben yarın okurum, söz veriyorum size. Kazım Ülgü de Bahçebek Demir Köyü'nden selamladı bizi. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan selamladı. Ali Cengiz güzel dostlarım hayırlı sabahlar olsun dedi. Anamur'dan Naim Bostan selamladı bizi ve Servet Sever de bana artık yeter veda edelim der mi diye bakıyorum. Ve İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den herkesi selamlıyor. Mehmet Çay'da Muğla Kavaklı Çatak Mahallesi'nden selamlamış. Huri Özer öğretmenimiz her zamanki gibi Niğde'den eşsiz ekibe selamlar demiş. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlıyor. Şaban Alcı Tufan Beyli'den günaydın diyor Adana'dan. Gürcan Hüsbal Mersin'den tüm dostlara günaydın diyor. Rıza Yakın'da Bafra Trabzon'dan Suna Koçağı da selam olsun. Efendim Emine Yılmaz yapımcımızdı. Servet Sever sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Tüm kalbi duygularımla yarın buluşmak üzere söz veriyor. Selam gönderiyorum. Ve bir Erzincan türküsü Tekin Büyükkaya Ali Yılmaz'dan derlemişti. Rahmetli Turan Şan'la seslendirmiştik. Armağan ederek ayrılıyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kars Erzurum dolaylarından Apardılar Gülümü türküsünde geçen aparmak sözcüğü. Apardılar gülümü, çok ettiler zulümü, ne koydular danışam, ne kestiler dilimi, diyor türkümüz. Burada geçen aparmak kelimesi alıp götürmek, gizlice kaçırmak demektir. Türkümüzde sevdiğinin elinden alınması, kaybedilmesi sonucunda duyulan derin üzüntü anlatılıyor. Şimdi Talip Özkan'ın yöre ekibinden derlediği bu türküyü Zeki Süzergil'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurguladı. Çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin egemen ve bağımsız tek Libya'nın ortaya çıkmasını istediğini belirtti. Genel manada Libya'da yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum dedi. Bakan Fidan, Libya ziyaretinde Trablus ve Bingazi'de önemli temaslarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin arabulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da 28.si düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde konuştu. Bakan Kacır, bu yıl gökyüzü gözlem etkinliği için başvuru rekoru kırıldığını söyledi. 20 bine yakın başvuru yapıldı diyen Kacır, 1500 gökbilim meraklısının Emre Gölü kıyısında bir araya geldiğini ifade etti. AK Parti 25. yaşını kutluyor. AK Parti tanıtım ve medya başkanı Faruk Acar, 14 Ağustos'ta yüz binlerce katılımcıyla kucaklaşmaya hazır olduklarını ve bunun için özel bir organizasyon hazırladıklarını belirtti. Acar, bugün Cumhurbaşkanımızın milletle buluşmasının başka bir anlamı olacak dedi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ömrünü tamamlamış lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yanı sıra sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Giresun'un Göreli ilçesinde yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Haczedilmiş çalıntı kaçak araçların şasi numarasını değiştirip başka bir araçmış gibi gösterdiler. Ancak emniyet güçlerinden kaçamadılar. Başkentte Change araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Ordu'dan selamlar. Pembe Yılmaz ben. Eşim Kemal için bu türküyü çalmanızı istiyorum. Sevgiler.

0: Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivlerinden Yurttan Sesler kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün 1983 yılında Şef Nida Tüfekçi'nin yönettiği Tonmeister Güven Aydın tarafından kayda alınan Yurttan Sesler programını size sunacağız. Şef Nida Tüfekçi'nin anonslarıyla dinleyeceğiniz programda sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Bugün programımızın ilk parçası Kütahya'nın Altın Taş, Ali Ören köyünden derlenen bir ezgi. Manisa ile Bergama'nın arası yaktı beni kaşlarının karası. Parça Ahmet Kurt'tan alınmıştır ve korodan dinleyeceksiniz.

Şimdi de mikrofonlarımızda genç bir solistimiz var. Ali İbicek. Ali İbicek aramıza yeni katıldı. Bize Muhlis Akarsu'dan alınan bir uzun hava okuyacak. Karlı dağlar karın almış karınan. Kaç gündür de küsülüğüm yarınan. Hiç mi merhametli komşu yoğmuş, bizi barıştıran azlı yarınan. Parçanın açışını yine genç sanatçılarımızdan Zafer Gündoğdu divan sazıyla yapacak.

İkinci solistimiz de eskilerin deyimiyle radyomuzda çiçeği burnunda bir sanatçı. Mücella Ata. Bizlere Erzurum dolaylarından bir türkü söyleyecek. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni. Parçanın bağlantı yerlerinde koromuz kendisine katılacak.

Şimdi de çoktan beri çalıp söylemediğimiz bir türkü. Çankırı sohbet havalarından birisi. Parça İsmail Eröktem'den alınmıştır. Duvara vurdum kazmayı, güzeller bağlar yazmayı. Kimden öğrendin gezmeyi ve türkünün bağlantısı? Korodan dinleyeceksiniz.

Şimdi de mikrofonda Mahir Selman ve Ali İhsan Yılmaz. Birisi mey, diğeri de tef çalıyor. Mahir Selman bir küçük açıştan sonra bize Bayburt olaylarının kilit havasını çalacak. Ali İhsan Yılmaz kendisine tef ile eşlik edecek.

Şimdi Konya'dan bir türkü. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı. Bir yar için terk eyledim sılayı. Sazlarımızın Konya tavrıyla çalacağı bu türkümüzü Konya türküleri üstünde özel çalışma yapmış olan arkadaşımız Kemal Koldaş sizlere sunacak.

0: İki solisten türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız İjlal Akkaplan ve Hüsamettin Subaşı'ndan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Aziz Şenses'in derlediği Adana yöresine ait bir uzun hava ve bağlı olarak Mehmet Özbek'in Yaşar İzzettin Nimet'ten derlediği bir Kerkük türküsüyle İjlal Akkaplan'a kulak veriyoruz.

sırada Bakır Yurtsever'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Şanlıurfa türküsü ve daha sonra yine aynı yöreden Mehmet Özbek'in Aziz Çekirge'den derlemiş olduğu bir ezgiyle sanatçımız Hüsamettin Subaşı var.

son olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği Sivas yöresine ait bir türküyle sanatçımız Hüsamettin Subaşı'yı dinliyoruz. Daha sonra bağlı olarak Abdülvahap Said ve Osman Bezirgan'dan alınan ve Mehmet Özbek'in derlediği bir Kerkük türküsüyle İclal Akkaplan veda ediyor bizlere. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamalarını sürdürdüğünü belirtti. Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurguladı. Çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin egemen ve bağımsız tek Libya'nın ortaya çıkmasını istediğini belirtti. Genel manada Libya'ya yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum dedi. Bakan Fidan, Libya ziyaretinde Trablus ve Bingazi'de önemli temaslarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin ara bulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün de Mısır'da. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun 2. toplantısına başkanlık edecek. Yılın 3. enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle belirsizliğin arttığına dikkati çekti. Savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak enerji fiyatları kaynaklı yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Bu paralelde 2026 enflasyon hedefinin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da 28.si düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde konuştu. Bakan Kacır, bu yıl gökyüzü gözlem etkinliği için başvuru rekoru kırıldığını söyledi. 20 bine yakın başvuru yapıldı diyen Kacır, 1500 gökbilim meraklısının Emre Gölü kıyısında bir araya geldiğini ifade etti. Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. Yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler bölgede büyük kamusal yapılarla dörtgen planlı yapılar ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Giresun'un Görele ilçesindeki yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve 2 kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Haczedilmiş, edilmiş, çalıntı, kaçak araçların şasi numarasını değiştirip başka bir araçmış gibi gösterdiler. Ancak emniyet güçlerinden kaçamadılar. Başkentte Change Araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde ara bulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası

arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Haberleri sunduk.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizi. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz. Bizler programı hazırlayan özgür yardımcı tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Keyifli bir öğlen diliyoruz hepinize. Ve Türkülerle Gün Ortası'nda bugün ses sanatçılarımız Tuğba Ger, Hakan Ünal ve Selcan Kökçen Şahin bizlerle olacak. Saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz, bağlamada Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu bizlerle olacak ve güzel bir Kıbrıs türküsüyle merhaba dedi Tuğba Ger, Mausa Limanı, Limandır Liman ve güzel bir türküyle devam ediyoruz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri yöresinden sevilen bir türkü seslendirecek bizlere. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun, gördün güzelleri beni unuttun.

0: sanatçımız Tuğba Ger'e çok teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımız bugün dönüşümlü olarak sizlere türkülerini söyleyecek. Şimdilik Tuğba Ger'e veda ettik ama sırada Hakan Ünal var. Osman Özdenkçi'den alınan Eskişehir yöresinden bir türküyü seslendirecek sizler için. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ak olmaz diyecek. Tabii kendisine de hoş geldiniz diyelim hemen.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk.

0: Hakan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık ve bu sefer farklı bir yöreye gidiyoruz. Az önce Eskişehir'deydik, şimdi Sivas'a düşecek.
1: Sivas'a yolumuz. Benim de öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğum, dinliyor ise yayınımızı, İhsan Öztürk hocamın ellerinden öpüyorum. Şarkışla'dan hem kendinden alınan, derlediği ve notayı aldığı çok güzel bir türkü. Hacı Lobası diyelim.
0: Evet, güzel.

0: Gökhan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de sanatçımız Selcan Kökçen Şahin'e ağırlayacağız. Kendisi güzel bir eserle bizlerle olacak. Nida Tüfekçi'nin Denizli Acıpayam yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek bizler için. Selcan Kökçen Şahin de mikrofonun başında. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendisine
1: hoş bulduk.
0: Güzel türkülerle yine yola devam
1: evet,
0: edeceğiz.
1: Evet, radyoları başında bizi dinleyen, günün bu saatinde yollarımızın kesiştiği dinleyenlerimize de merhaba deyip birbirinden güzel türküleri gönül hanemizden onların gönül hanesine gönderelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aileme mor kınalar yaktılar, kaderim yok, gurbet ele sattılar. Selcan Kökçen Şahin'den dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz Selcan Kökçen Şahin'e. Ağzınıza
1: çok
0: sağlık, elinize emeğinize sağlık ve yine güzel bir türküyle devam edeceğiz. Bu sefer Aydın yöresine gidiyoruz. Bedia Kartürk'ün Aydın yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek Selcan Kökçen Şahin. Şu dalmanın dağını da duman da bürüdü, yer senin için civan ömrüm çürüdü, 300 atlı 500 yayan da yürüdü.

0: efendim Selcan Kökçen Şahin'e çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ve
1: ederim.
0: Şimdi türkülerle gün ortasında sizler için arşivden seçtiğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Çorum Alaca yöresinden hareketli bir türkü olacak. Sibel Güzel söylüyor. Gayayı gırcı tuttu, dibini burcu tuttu.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında sanatçılarımız dönüşümlü olarak sizlere türkülerini söylüyor ve şimdi Tuğba Ger'i ağırlıyoruz. Yine İpek Bayrak'tan alınan Erzincan yöresinden bir türkü seslendirecek bizler için. Bütün dünya senin olsun, bir dost, bir post yeter bana.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan Türklerle gün ortasının yavaş yavaş sonuna doğru ilerlerken yine bizlerle olacak sanatçımız ve güzel bir türküyle devam ediyoruz efendim. Tuğba Ager'den yine Nida Tüfekçi'nin Rıdvan Jordan derlediği Bilecik yöresinden bir türküyle seslenecek bizlere. Aşağıdan gelen de hanım oynasın, keklik kebabını da yiyen doymasın, beni yardan ayıranlar olmasın.

0: Bugünlük bu programlıkta veda ediyoruz. Tuğba Gere, ağzınıza sağlık diyelim. Ve şimdi de Hakan Ünal'ı ağırlayacağız efendim. Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan bir türküyle bizlerle olacak. Tekrardan hoş geldiniz mikrofonun başına.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel türkülerle programın sonuna doğru gidiyoruz
1: evet,
0: artık.
1: Evet, ben o dosttan ayrı gezdim ağlarım diyelim efendim.
0: Evet, buyursunlar.

0: Hakan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Hakan Ünal'la mı devam edelim yoksa son bir kez yine Selcan Kökçen Şahin'i ağırlayacağız mı?
1: Selcan'dan işaret aldım.
0: Pekala.
1: Bir tane daha oku dedi bana ya da yarım kıta okuyalım, hareketlendireyim.
0: Tamamdır,
1: Selcan kardeşimi bırakayım.
0: Sizlere evet, bakalım
1: Ankara'ya
0: bu halde
1: uzanalım.
0: Hiç hız kesmeden evet, Ankara yöresinden bir türküyle Hakan Ünal bizlerle. Denize dalmayınca bir balık almayınca.

teşekkür ediyoruz. Bugün ses sanatçılarımız Tuğba Ger, Hakan Ünal ve Selcan Kökçen Şahin bizlerleydi. Saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamada Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu bizlerleydi. Sevgili dinleyenlerimiz, teşekkür ediyoruz tüm sanatçılarımıza ve bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz ve son olarak Selcan Kökçen Şahin bize güzel bir türküyle veda edecek. Bahçelere geldi bahar.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla geldik huzurlarınıza. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. İlk türkümüzle Erzincan yöresine gidiyoruz. Emel Taşçıoğlu söylüyor. Ey Şahin Bakışlım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Erzurum yöresine ait bu türküyü Mükerrem Kemertaş, Tuncay Kemertaş birlikte söylüyor. Tutam, yar elinden tutam.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim İller programında Mersin yöresine ait bu türküyü dinliyoruz şimdi. Muharrem Temiz söylüyor. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine.

TRT Türkü. Minal Demir'in Adıyaman yöresinden derlediği türküyü Tekin Büyükkaya söylüyor. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.42'yi gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Musa Eroğlu'nun sesine kulak veriyoruz. Felek çakmağını üstüme çaktı.

Sevgili dinleyiciler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Bugün programımızı yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı, Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Didem Dilara Duman'ın sesiyle ayrılıyoruz. Hele dadaş hoş musan? Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Alihan Kureş dahil 30 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı. Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir operasyonu gerçekleştirdik dedi. Bakan Çiftçi, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan kara paranın takipçisiyiz dedi. Milletin huzurunu bozan, hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak dedi. Mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Gelinen aşamada en büyük payın şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine ait olduğu vurgulandı. Terör örgütünün silahlarının toplanmasını düzenleyen 8. maddenin uygulanması çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli olarak başladığı belirtildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme

verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı. 5,7 ton uyuşturucu ham maddesi imha edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşit El Gannouchi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Gannouchi'nin gerekli tıbbi desteği alarak özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimizdir, dedi. İran'la ABD arasında varılan ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Hürmüz odak noktası haline geldi. İki ülke de Boğaz'ın kontrolünü kendisinin sağladığını iddia ediyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. İran ise ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile egemenlik anlaşmazlığına konu olan Kuril Adaları'na gitti. Japonya Başbakanı Takashi Sanae ziyareti protesto etti. Ziyaret iki ülke arasındaki anlaşmazlığı bir kez daha gündeme getirdi. Lübnan'ın güneyinde ormanlık alanlar ve tarım arazileri alevlere teslim oldu. Bölgede görevli itfaiyeciler ve yerel halk, İsrail ordusunun yangınları kasıtlı olarak çıkarmakla suçladı. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan iddiaya göre İsrail unsurları, ateşkese rağmen bölgedeki ormanlık alanlara işaret fişekleri ve yangın çıkarıcı mühimmat atıyor. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Fırtına ve sağanağın etkili olacağı yerlerde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dostlar, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçımız Gürsoy Babaoğlu'nun seslendirdiği Ervah-ı Ezel'de Lef-i Kalem'de adlı Yavuz Top'tan alınan Erzincan Yöresi türküyle başladık. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi, her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı yapımcılarımız Doğan Akyıldız ve Soner Emre hazırladı. Teknik yönetimde Murat Özgür Batu, sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Kız sen haralısın. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a ait bu türkümüzü sanatçımız Neşe Dilekçioğlu'ndan dinleyeceğiz. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız, keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun.

0: TRT Türkü.
1: İsmet Yeşilgül'ün TRT repertuarına kazandırdığı Kara Elmas Diyarı Zonguldak yöresine ait Karadır Kaşların Ferman Yazdırır adlı türküyü değerli sanatçımız Münevver Özdemir seslendirecek. Bu güzel eseri Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimli sorumlusu Sayın Ferman Satılmış'ın bizleri onurlandırması vesilesiyle Sayın Ferman Satılmış'ın şahsında ilçemizin eğitimine emek veren tüm eğitim neferlerimize armağan ediyoruz efendim. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere çocuklarımızın geleceği için emek veren tüm eğitim çalışanlarına saygı ve sevgilerimizi gönderiyor. Bu güzel türküyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir.

Halk şiiri Yunus Emre'nin sözleriyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini dile getirdiği türküde sanatçı Orhan Akalmaz bizlerle. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim gönül arzular seni.

Halk müziğimizin önemli seslerinden biri olan Ahmet Turan Şan'ı, arşiv kayıtlarımızda yer alan Mustafa Savaş'tan alınan Şanlıurfa türküsünde dinliyoruz. Türkümüz tüm Mehmetçiklerimize armağanımız olsun. Cabur Dağ'dan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor.

sözleri Kul Yusuf'a ait Hıdır Ersoy'dan alınan Erzincan türküsünü sanatçılarımız Muharrem Temizli, Cengiz Özkan ikilisi birlikte seslendiriyor. Şu benim divane gönlüm yine hubdan huba düştü. Mah cemalin şulesine çalkalanıp göle düştü.

0: TRT Türkü.
1: Bazalt taşlı tarihi eserleriyle bilinen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Diyarbakır yöresinden seçtiğimiz bir türküyle programımız devam ediyor sevgili türkü dostları. Sanatçı Ali Aktaş, "Dedim Adil Efendim gel kıyma bana" adlı türküyle sizlerle.

Halk uzanı Neşet Ertaş'tan alınan, Ahmet Turan Şan'ın notaya aldığı Kırşehir yöresi türküde sanatçımız İbrahim Can bizlerle. Aşkın beni deli eyledi, yaktı yıktı kül eyledi. Mecnunum sahra içinde, Yunus'um derya içinde, el alemi kul eyledi.

0: TRT Türkü.
1: Pınara varmadın mı? Gül koydum almadın mı? Seni zalimin kızı hiç beni anmadın mı? Mukim Tahir ve Selahattin Atabay'dan alınan sıradaki Şanlıurfa türküsünü sanatçı Ufur Bakır sizler için seslendiriyor.

Şimdi hepimizin hafızasında ayrı bir yeri olan, hüznü ve zarafetiyle gönüllere dokunan Bülbülüm Altın Kafes'te eserini değerli sanatçı Kubilay Dökmetaş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bu güzel eser özgürlüğün, özlemin, içimizde taşıdığımız duyguların namelere dönüşmüş hali. Geçmişten bugüne uzanan bu güzel ezgiyi hep birlikte dinleyelim.

Ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz efendim. Dursun Telli, Faysal Bozalan, Müslüm Akçoğan, İbrahim Macit, Eşref Atay'ın seslendireceği Ağlama Yar Ağlama diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de Trabzon'dan yolculuğumuza başlıyoruz. Karadeniz'den programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle radyolarınızda olacağız. İlk olarak Hasan Tunç'un sesinden bir türkü dinleyeceğiz. Kız evinin başında, kiriş var idi kiriş, o senin bakışların edecek bana bir iş.

Aydın yöresindeyiz. Aydınlı Fatma'dan derlenen türküyle Ulaş Kurtuluş ünlü bizlerle. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kolların zührecim, ben de Allah'ın kuluyum.

Yol üstüne kurdum kara kazanı, ben isterim okuyanı yazanı. Samsun Bafra'dayız. Emin Gölcü'den derlenen türküyü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Sinop yöresindeyiz. Pehlivan Ziya'dan derlenen türküyü Zara seslendiriyor. Kaleden indim bugün, elimde altın güğüm. Alayların içinde yavere yandım bugün.

Yozgat yöresine ait türkü Emel Taşçıoğlu'ndan dinledik. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Saatlerimiz 15.20, Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de Trabzon yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Hasan Sözeri'nin sesinden. Dirvana vurdum uçtu.

dağdan gelir divana, dallarda kona kona divana mı divana, dallarda kona kona divana mı divana.

mı divanam, düşme benim peşime. Divanam mı divanam, altından tarak olsan, altından tarak olsan, komam seni başıma. Divanam mı divanam, komam seni başıma. Altından tarak olsan, altından tarak olsan, komam seni başıma. Divanam mı divanam.

Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Mersin Mut yöresindeyiz. Musa Eroğlu'ndan derlenen türküyü Muharrem Temiz'den dinleyeceğiz. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine.

Bu kez Ordu Ünye'deyiz. Fethi Gencelioğlu'ndan derlenen türküyü Nurettin Çalmadağ'ın sesinden dinliyoruz. Yar sana beşik alayım mı?

Çorum Alaca yöresinden bir türkü dinledik. Kubilay Dökmetaş seslendirdi. Gayrı dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür ya sen de gitme. Saatlerimiz 15.36. Volkan Konak bizlerle. Dido.

Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz. Kız Allah'ın seversen mektubunu sıkça yaz. Hacer Buluş'un sesinden dinliyoruz.

Sözler Pir Sultan Abdal'a aitti. Gülay seslendirdi. Dostum dostum. Şimdi de Zeynep Sönmez'in sesinden dinleyeceğiz bir Karadeniz türküsü. Sis dağının başına, gersem kanatlarımı, sarılsam boğazına, öpsem yanaklarını.

Karadeniz'den programının son türküsünü Resul Dindar'dan dinleyeceğiz. İzzet Dayı. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Alihan Kureş dahil 30 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir operasyonu gerçekleştirdik dedi. Bakan Çiftçi, yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan kara paranın takipçisiyiz dedi. Milletin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı protokolüyle 500 bin çocuğa birçok alanda kurs verildiğini söyledi. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz dedi. Bakan Tekin İzmir'de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesi verilerini değerlendirdi. Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret etti. Yüksek enerji ve emtia fiyatlarına rağmen cari açık sürdürülebilir seviyelerde dedi. Motorinden alınan özel tüketim vergisi Ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu düzenleme ile 387 lira daha ucuza dolacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüketici ve üreticileri korumaya yönelik atılan bu adımı değerlendirdi. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi doğayla dönüşen ambalaj sayısının 100 milyonu geçtiğini belirtti. Doğayı daha da büyüterek şehirlerimizin her noktasına taşıyacağız dedi. Murat Kurum, sıfır atık projesinin küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı ziyaret etti. Uraloğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarımızı daha da güçlendirmek, işbirliğimizi yeni adımlara ileri taşımak için Sofya'dayız ifadesini kullandı. Tarım ve Orman

de dedi. Ulusal Su Kurulu'nun 6. toplantısında konuşan Bakan Yumaklı, su kanun taslağında teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbekli Tepe'deki araştırmaların yeni alanlara taşındığını açıkladı. Ersoy, höyüğün kuzeyinde ilk kez başlatılan çalışmalarda büyük boyutlu kamusal yapılarla dörtgen planlı yapıların bulunduğunu belirtti. İran'la ABD arasında varılan ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Hürmüz odak noktası haline geldi. İki ülkede Boğaz'ın kontrolünü kendisinin sağladığını iddia ediyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. İran ise ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü. Lübnan'ın güneyinde ormanlık alanlar ve tarım arazileri alevlere teslim oldu. Bölgede görevli itfaiyeciler ve yerel halk, İsrail ordusunun yangınları kasıtlı olarak çıkarmakla suçladı. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan iddiaya göre, İsrail unsurları ateşkese rağmen bölgedeki ormanlık alanlara işaret fişekleri ve yangın çıkarıcı mühimmat atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Fırtına ve sağanağın etkili olacağı yerlerde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönülleri dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca canlı yayında sizinleyiz. Bugünkü programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Maral'ın eşliğinde başlıyoruz bugün türkü yolculuğumuza. Bastım da kırıldı iğdenin dalı, kötüye düşenin böyle olur hali.

Taşkın Doğan Işığı dinleyeceğiz. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsünde. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi.

Saatimiz 16.31'i gösteriyor. Akdeniz'in Renkleri, Mehmet Özbey'in derlediği Elazığ türküsüyle devam ediyor. Bülent Yılmaz'dan dinliyoruz. Ahçıyı yolladım Rumeli'ne.

Kevengin yollarında, çimeydim göllerinde, ilik düğümü olaydım o yarin kollarında. Vasfi Akyol'dan alınan bu Elazığ türküsünü Yıldız Çam söylüyor.

Enver Demirbağ'dan alınan Elazığ türküsünü Şerife Hatun söylüyor. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla.

saatimiz 16.59'u gösteriyor. Akdeniz'in renkleri bugünlük sona eriyor değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 13 Ağustos Perşembe, saatler 17'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü, sözü ve müziği Abdurrahman Yağdıran'a ait bir türkü. Abdurrahman Yağdıran'ın arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Adana yollarında, pamuklar dallarında. Allah canımı alsın yarimin kollarında.

Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında Adana yöresinden Aşık Ferrahi'den alınan bir türküyü Halil Atılgan'ın yorumuyla dinliyoruz. Mal neyliyim sen varken, cahil ömrüm heder oldu. Yar nidem sen yarken, ömrüm boşa gider oldu.

Değerli dinleyenler, saatler 17.25'i gösteriyor. Programımızda Kayseri yöresinden bir türküyle devam ediyor. Bir Can Pullukçuoğlu'nu dinliyoruz. Süpürgesi Yonca'dan, Gayet Beri İnce'den.

TRT Türkü. Kırşehir yöresinden bir türkü Mehmet Demirtaş söylüyor. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programında Hasan Özer'i bir Çukurova türküsüyle dinledik. Şimdi ise Konya yöresinden bir türküyü Gürkan Özpeker'in yorumuyla dinliyoruz. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Zara söylüyor. Bir Çukurova türküsü. Adana'nın yolları taştık. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Erdoğan, yeni sezonun iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün Mısır'da. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Lami ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere kurumlar arasındaki işbirliği ele alındı. Yılmaz, Irak'ın güvenliği, istikrar ve refahını stratejik önemde görüyor. Devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili konuştu. Yeni delillere ulaşıldı dedi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişiden 4'ünün yakalandığını belirtti. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonu değerlendirdi. Uzun süre takip edilen bir dosya olduğunu söyledi. Operasyon tamamen mali yapılanmaya yönelik dedi. Organize suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü elebaşı ve 5 örgüt üyesi Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 14 milyar dolara yakın artarak 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Böylece rezervlerde son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Motorinden alınan özel tüketim vergisi Ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu yapılan düzenleme ile 387 lira daha ucuza dolacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüketici ve üreticileri korumaya yönelik atılan bu adımı değerlendirdi. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da su kanunu için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Teknik hazırlıklarımızı tamamladık ve taslağa görüş açtık dedi. Bakan Yumaklı barajlardaki son durumla ilgili sevindirici veriyi de paylaştı. Doluluk oranının %72'ye ulaştığını belirtti. Ankara'da meydana gelen trafik kazasında minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Durumu ağır olan bir yaralı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleriyle Bilecik merkezde orman yangını çıktı. Edremit'te yerleşime yönelen alevler ekiplerin çabasıyla durduruldu. İstanbul Silivri'de yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinin tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda bir Filistinli daha katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da hukuksuz uygulamalara yenileri ekleniyor. Nablus'a bağlı Kusra beldesinde Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 2

%165'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Haberleri sunduk.

dinleyiciler. Türkü Sözlüğü'nde bugün bir nefeslik ömrün aynası olan insanın dünya hanındaki o kısa süreli yolculuğunu hatırlatan bir kelimeye devrana konuk oluyoruz. Dilimize Arapçadan geçen devran, zaman, devir, dünya döngüsü ve feleğin işleyişi demektir. Türkülerimizde devran sadece takvim yapraklarının eskimesi değil, insanın kaderle olan imtihanıdır. Ozanlarımız devran böyleymiş dediklerinde aslında yaşadıkları zorluklara, gurbete veya ayrılığa bir teslimiyetle baş kaldırırlar. Devran hem geçiciliği temsil eder hem de dünyanın bitmek bilmez çilesini. Devran döner deriz. Bugün ağlayan yarın güler. Bugün uzak olan yarın kavuşur. Türkülerde devran kimi zaman feleğin sillesini vurduğu bir zaman dilimi, kimi zamansa sevdalıların umutla beklediği o vuslat vaktidir. Devranın dönüşü Anadolu insanının sabrının ve umudunun en büyük dayanağıdır. Şimdi aşık Nesimi Çimen'in derlediği, bize sabrı ve hakikati hatırlatan bir deyişe kulak veriyoruz. Ahmet Günday seslendiriyor. Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. Zilli çanlı kervanına aldanma gönül aldanma.

Kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü Sözlü sona erdi. Türkü Sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Gün akşama ulaştı sevgili dinleyiciler. Ve biz buluştuk. Türkülerle sefalanma vakti. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz siz de. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Ertuğrul Kaya. Sesimizi ve türkülerimizi ulaştıracak bugün size. Biz ekip olarak sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Bu sevgi ve muhabbetle ağırlayacağız. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda her zaman olduğu gibi. Elbette sevgili dinleyiciler biliyorsunuz bu yolculuğun hem sebebi hem vesilesi hem yol boyunca yanımıza yoldaş olacak olan türküler. O güzel türkülerle buluşacağız. Yine birbirinden güzel türküler seçtik. Siz her ne haldeyseniz o hale yoldaş olsun diye türküler seçtik biz bugün. Onlardan biriyle de başlattık yolculuğumuzu. Bir türkü demetiydi. Adem Kazan seslendirdi sevgili dinleyiciler. Ve birlikteliğimizi Erzincan Tercan yöresinden yine çok sevilen türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Usta halk ozanımız Aşık Davut Sulari'den alınan türkülerden biri Sabahat Aslan seslendiriyor. Yaban gülü müsün sarp kayalarda, el değmeden solacağın belliydi. Ey vefasız derde saldın başımı.

Ne güzel halk ozanlarımız var, ne güzel türküler bırakmışlar artlarında sevgili dinleyiciler. Halk ozanı Davut Suleri'yi de bir kere daha rahmetle anıyoruz. Gönlünden ne güzel türküler doğmuş, bu topraklar, bu coğrafya ne güzel insanlar yetiştiriyor, dedirtiyor insana. Erzincan Tercan yöresinden Davut Suleri'den alınan keyifli türküyü dinledik. Birlikteliğimizi bir başka cennet yöreyle Tokat'la sürdürüyoruz. Tokat Reşadiye yöresinden Tuncer İnan'ın Ümit Tokcan'dan derlediği bir türkü. Keyifli bir türkü Sedat Ünver seslendiriyor. Yeni çiftlik derler de çölün düzünde, yeşil ördek mi öter suyun gözünde?

Tokat Reşadiye yöresinden Ümit Tokcan'dan alınan türküyü dinledik sevgili dinleyiciler. Kakit Vadisi adlı albüm çalışmasında yer alıyordu Sedat Ünver'in. Ve Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz türkü akşamında birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Birbirinden güzel türkülerle buluşmaya başladık. O yörelerden biri de Erzurum Aşkale yöresi sevgili dinleyiciler. Ağataş'tan alınan türküyü Erzurumlu sanatçımız Semra Algüloflu seslendiriyor. Kutuda karabiber küsmüş gurbete gider. Küsmesini kayırmam, sılasını terk eder.

Ve sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz Türk halk müziğinde türler var. Türlerin altında alt türler, formlar var. İşte türümüzü değiştiriyoruz, formumuzu değiştiriyoruz. İlahi formlu bir türküyle devam ediyoruz. Sanatçımız Tekin Büyükkaya çalıp okuyor türküyü. Tamburayla çalıyor sanatçı. Ağrı Taşlıçay yöresinden Lütfü Ortakale'nin Mustafa Aslan'dan derlediği ilahi formlu türküyü seslendiriyor. Dünya servetinden bize galanın, vallahi hesap ettim beşe bağladım. Dünyada gördüğüm kitaba yazdım, Kemal defterinden köşe bağladım.

Birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Erzurum yöresinden yetişen ünlü aşık Sümmani'ye ait sözleri ve Süleyman Yıldız Erzincan yöresinden Yavuz Top'tan derlemiş. Cengiz Özkan seslendiriyor. Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devre alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar.

0: Mecnun kitabını süvari bir kenara yazmışlar.
1: Ne güzel sözler doğmuş Anadolu coğrafyasından sevgili dinleyiciler, ne güzel gönüller yetiştirmiş. Selam olsun sadası çınlayanlara, hala gönlümüzde, kulaklarımızda. Kadim coğrafyamızın güzel yörelerinden biriyle devam ediyoruz ve çok sevilen bir sevda türküsüyle. Hatay Antakya yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği türküyü Senem Akdemir seslendiriyor. Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum. Yar söyledi, ben unuttum.

Sözümüzü Yavuz Top'a ait türküde Yavuz Bingöl'ü dinledik sevgili dinleyiciler. Buluşmamızın vesilesi ve muhabbetimizin de her zaman kaynağı türkülerimizle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Bir uzun havayla devam edeceğiz ve uzun havalar konusunda da özellikle usta olan sanatçılarımızdan biri Aysun Gültekin seslendiriyor. Erzurum yöresinden Celal Güzelses'ten alınan türküyü bağlamada Oktay Kösegil de eşlik ediyor sanatçıya. Yavrum bugün yaradan var, yeri göğü yaradan var. Tabip yarama değme, bende her yaradan var.

Malatya Doğanşehir yöresinden Mehmet Sezgen'in derlediği ve yörenin o gönlümüzü tutan türkülerinden birinde Hasan Özel'i dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.56'yı gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birlikteliğimizin ikinci saatine doğru ilerliyoruz. Ve sözümüzü Kemal Aslan'a ait türkü formlu bir besteyle devam ediyoruz. Şirin Üstün seslendiriyor. Senden ayrılalı hayli zamandır. Tutuştu bu sinem, sızlar neyleyim?

Güle Dokunma adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Şirin Üstün'ü dinledik sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi yine özel iki türküyle sürdürüyoruz. Radyo sanatçımız İlker Gökkaya, Gaziantep yöresinden Halit Arapoğlu'ndan alınan Keten Gömlek Giymiş Ayna Dizinde adlı barak havasına bağlı olarak Şanlıurfa yöresinden Mehmet Özbey'in derlediği türküyü seslendiriyor.

Usta sanatçımız Emel Taşçıoğlu, Çorum Alaca yöresinden Ali İhsan Erdoğan'dan alınan türküyü seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkülerle buluştuğumuz Türkü Akşamı'nda yolculuğumuz sürüyor. Saatlerimiz 20'yi gösterinceye kadar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Elbette türküler eşliğinde sürüyor yolculuğumuz. Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan bir uzun havayla devam ediyoruz. Yine Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden biri Hüsamettin Subaşı seslendiriyor türküyü. Bağlamada Necmi Berbergil eşlik ediyor sanatçıya. Dağda duman yeri var, kaşta keman yeri var. Çöz göğsün düğmesini, sende güman yeri var.

Şanlıurfa yöresinden Bedirhan Kırmızı'dan alınan türküde Neşe Demir'i dinledik. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimiz Erzincan yöresinden bir güzellikle sürdürüyoruz. Zafer Gündoğdu'nun Kemal Algün'den derlediği türküyü Özcan Türe seslendiriyor. Arpa ektim evlek evlek, dadandı kara leylek. Dedim ki murad alım, koymadı zalim felek.

birbirinden güzel sevda türküleriyle sürüyor birlikteliğimiz. Sevdanın da en güzel, en tatlı, belki en kederli hali de sevgili dinleyiciler türkülerde yer bulmuş. Malatya yöresinden öyle gönlümüzü tutan türkülerden biri yine. Kemal Çarık'tan alınan türküyü Dünya Tekin seslendiriyor. Gezmedim, yorulmadım, boş yere kırılmadım. Sana benzer dünyada bir başka bulamadım.

Sevgili dinleyiciler, muhabbetimizin kaynağı türkülerle vakit su gibi aktı. Saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. Tokat yöresinden Ali Kurt'tan derlediği deyişi Erdal Erzincan seslendiriyor. Gel gönül havayı gezme, felek gafil tutar seni. Yalvar Hakk'a umut üzme, kaftan kafa atar seni.

Çok sevilen türkülerden biriydi. Sivas Şarkı İşle Yöresi'nden İhsan Öztürk'ün derlediği türküyü sanatçımız Esra Er Ekinci seslendirdi. Yine o sevilenlerden biriyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ankara Yöresi'nden Genç Osman'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği kült türkülerimizden biri ve bağlama açışın ardından Muammer Ketencioğlu seslendiriyor.

Ankara yöresinden derlenen klasik türkülerimizden biriydi sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizin son 10 dakikası içindeyiz ve şöyle biraz hareketlenelim. Hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Elif Buse Doğan seslendiriyor. Bu dünya misaldir handan, can ayrılır bir gün tenden.

Sevgili dinleyiciler, bulunduğumuz hale yoldaş olsunlar, halimize arkadaş, dost olsunlar diye, ki türkülerin böyle bir özelliği vardır. Bizi bize anlatan ortak dilimizdir onlar. Ortak dilimizde hazinelerimizdir. Öyle olsun diye her gün akşam bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkü Akşamı Ankara Radyosu'ndan sunuyoruz. İşte o yolculuklardan birinin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Ertuğrul Kaya sesimizi ve türkülerimizi size ulaştırdı. Sevgimiz, muhabbetimizle ağırladık. Aynı sevgi ve muhabbetle sizi güzel, huzurlu bir geceye uğurluyoruz. Arzu ederseniz yarın aynı saatte biz burada olacağız sevgili dinleyiciler. Vedamıza Adana Ceyhan Kurt Kulağı köyünden alınan keyifli bir türküyü katıyoruz ve usta sanatçımız Erkan Sürmen seslendiriyor. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Dünya iki kapılı bir handır. Menzile ne vakit varırsınız bilinmez. Yürüdükçe anlarsınız hayatın uzun ve ince bir yol olduğunu. Kah ağlayıp kah gülersiniz bu yolda. Kimi zaman düşersiniz ama yürümeye devam edersiniz. Çünkü yaşamın özü yürümekte değil, menzile varabilmekte. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşıklık geleneğinin usta ismi Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan, diğer bir söyleyişle Söbalan köyünden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun deyişine bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Saadettin Kutlu'dan derlediği Van yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler, bizim eller ne güzel eller.

Sevgili dinleyicilerimiz, yükseklerde, dağların yamaçlarında, yaylalarda laleler, sümbüller, gelin gibi süsler dört bir yanı. Çiçekler, çimenler sanki dile gelir, ses verir. Çiğdem çiçekleri yedi verenlere karışır. Sarı çiçekler elvan elvandır. Koyunlar, kuzular soğuk su başlarına toplanırlar. Buz gibi yayla sularından içerler. Çan sesleri duyulur yaylalarda, dağların yamaçlarında. Çobanların kaval sesleri yaylaların sert esen rüzgarlarıyla birleşir, kulağınızda bir uğultu olur. Tabiatın sesi bağlamanın teli olur, yüreklere dolar. Yine bahar geldi bülbül sesinden, seda verip seslendin mi yaylalar? Çevre yanın lale sümbül bürümüş, gelin olup süslendin mi yaylalar? Sivas Divriği Çamşıhlı Aşık İsmail'inlerden alınan Çamşıhı Ağzı Uzun Hava'yla Semra Algül Oflas mikrofona geliyor. Uzun Hava'ya bağlamayla Sadi Pirkoca, kavalla Fatih Koçer yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere denir. Halk arasında çoğu kadın olan şairlerin de mahlas kullanmadan söylediği ağıt türünden şiirlere deyiş de dendiği görülmektedir. Ayrıca Alevi Bektaşi nefesleri de deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Sivaslı Ozan, Muhlis Akarsu'nun deyişini Selma Geçer seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Hele bir de sevdiğin sözünden dönerse, ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez. Dile düşmekle cabası, üzülürsün, kırılırsın, gençlik dersin ama boşuna. Çare mi? O da yok. Elden bir şey gelmeyince sazı eline alır söylersin derdini gönüllere. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin de döndün sözünden. Lisanlara geldim senin yüzünden. Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaç'tan derlediği Kayseri türküsüyle Özgür Eren sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Yıldıray Çınar, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Samsunlu olan sanatçı, müziğe çocuk denecek yaşta bağlama çalarak başladı. Saz çalmanın yanı sıra bağlama yapımını da öğrendi. Samsun Folklor Derneği'nde müzik çalışmalarına devam eden Yıldıray Çınar, 1962 yılında Ankara Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak göreve başladı. Başta yöresi Samsun olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla temsil etti. Radyo ve televizyon programlarından başka konserler verdi, kasetler, plaklar doldurdu. Sinema filmleri yaptı. 12 kez altın plak ödülü alan Yıldıray Çınar'ı, dönem arkadaşı ve hemşerisi, Ankara Radyosu saz sanatçısı ve koro şefi Ümit Bekizağ şöyle anlatıyor. Yıldıray Çınar'la 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen bir tarihte Samsunlu sanatçılar olarak rahmetli Atilla İçli'nin hazırladığı televizyon programında bir araya geldik. Yine bir başka konser programında beni arayarak kendisine eşlik etmemi istemişti. O çalışmalar sırasında da bana bir anısını anlattı. Kendisi İzmir Fuarı'nda bir konser sırasında sahne dekoru olarak köy mizanseni tasarlamış. Birkaç keçiyi de sahneye koydurmuş. Kendisine açış yapan rahmetli Talip Özkan'ın tezeneyi tutan elini keçilerden biri yalamaya başlayınca Talip Özkan dayanamamış Yıldıray Çınar'a "Ya keçi ya ben" demiş. Yıldıray Çınar buna çok gülmüş. Hastalandığı dönemde Ankara'da kendisini birkaç defa ziyaret ettim. Uzun sohbetlerimiz olmuştu. Sevgili radyo dinleyenlerim, Üstad Yıldıray Çınar, TRT repertuarına derleyici olarak birçok türkü kazandırdı. Bunlardan bazıları, "Tükenmek bilmiyor kara günlerim, sana nasihatim var, bu dünyada muradıma erdim" diyen, "Geldi geçti benim ömrüm" gibi. Ankara Radyosu ses sanatçısı Yıldıray Çınar'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve onunla özdeşleşmiş yöresinin türküsüne kulak veriyoruz. Çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri, hiç aklımdan çıkmıyor o yarın dediklerim. Muzaffer Sarı Söze'nin Samsun yöre ekibinden derlediği türküyü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, sevdanın yöresi yoktur. Yüreğin attığı her yer sevdanın memleketidir. Gönül sevmeye görsün bir kere. Sevdi mi dört taraftan kurşun da atılsa nafile. Yürek yandı mı yanar. Hem de ne yanar. Iğki'nin dört tarafı bahçeler. Yar oturmuş pencerede defçalar. Bohçalar havar yarim bohçalar. Hovardalar kendi kendin parçalar. Nida Tüfekçi'nin İzzet Yetiş'ten derlediği Elazığ türküsünü Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet havaları daha ziyade Ege bölgesinde teke yöresi denilen bir alanda söylenen uzun hava türleridir. Zaman zaman gurbet olarak da adlandırılan bu uzun havaların kendine özgü tavır, icra ve üslup özelliği vardır. Ali Bey'im taş başında oturur, keklik yavruların suya götürür. Salih Urhan'dan alınan Burdur yöresinden gurbet havasına bağlı olarak İsmet Akyol'un Mansur Kaymak'tan derlediği Denizli Acıpayam yöresinden türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor. Ardıç arasında biten naneler, doğurursa kız doğursun analar. Gurbet havasına kabak kemaneyle Uğur Önür yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, dört bir yanını köprülerin, pamuk tarlalarının çevrelediği Adana yöresinde sevdanın ateşi, Çukurova'nın kavurucu sıcağı gibidir. Yürek derinden yanar alev alev. Öyle ki beti benzi soldurur. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin köpüren buz gibi suları dahi o yüreğin yangınını söndüremez. Adana köprü başı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim dosta düşmana karşı. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana türküsüyle Hasan Özel mikrofona geliyor.

Gencin birlikte çalacağı birbirine bağlı iki oyun havası var. İlk oyun havamız Ahmet Yamacı'nın yöre ekibinden derlediği Burdur yöresinden Avşar Zeybeği. İkinci oyun havamız ise Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara Divanı. Bu iki oyun havasına bağlı olaraksa Hasan Hüseyin Genc'in bağlamayla çalacağı Talip Özkan'dan alınan Denizli Acıpayam yöresinden Topal oyun havasını dinleyeceksiniz. Bağlama takımımız sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gönül kimi severse güzel odur derler. Sevdiğinin saçı, gözü, kaşı, dudağı, güzelliği insana hoş gelir. Başkası gözüne görünmez insanın. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor. Bozkır'ın tezenesi Kırşehirli Neşet Ertaş'tan alınan türküyle Dilek Karadağ sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, kimi zaman sevdiğinden ayrı düşer insan. Kadir kıymet bilmezin elinde kalır. Güle saplanan diken misali dert olur insana sevdiğinden ayrılmak. Yalan dünya deriz ama ne çare. Yürü yalan dünya, senden usandım. Goncaydım dalında, har ettin beni. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişi Ali Demirhan seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara Türküsü'yle veda ediyoruz. Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız, bağlamalar Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Ertuğrul Güney ve Cemil Altun. Yayında emeği geçen Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetim Can İbrahim Atlı, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Türkü Evi programıyla radyolarınızdayız. Efendim TRT Türkü'den İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sizlere sesleniyoruz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derken bizleri yurdumuzun dört bucağından dinleyen siz değerli dinleyenlerimiz saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu akşam orkestramızda kimler var? Hemen sizlere onları takdim edeyim. Grup şefi Meyde Yaşar Taner, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök bizlere eşlik edecekler. Yapımcımız Kerem Bulut, ton maisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Sizlere birbirinden güzel eserleri bu akşam seslendirmeye çalışacağım. Efendim devam ediyoruz. İlk olarak güzel bir türküyle başladık. Giresun'dan bir türkü. Kaynak kişi Katip Şadi. Ne dedik efendim? Mektup yazdım, acele dedik. Tabii ki Giresun deyince, Görele deyince akla gelen usta isimlerden olan Katip Şadi'yi anmış olduk. Kendisine de rahmet dileyelim. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi Rize Hemşin'deyiz. Ne diyeceğiz? Haydi gidelim haydi, nani nani, oy oy oy diyoruz. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Değerli orkestramıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir Rize Hemşin türküsü seslendirdik. Şimdi yöremizi değiştireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Kayseri'ye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Aşağıdan gelir hozalı gelin diyoruz. Türkümüzü Emin Aldemir, Halil Sapmaz'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Kayseri'ye uzandık. Şimdi ise Diyarbakır'a gideceğiz. Hareketleniyoruz. Ne diyeceğiz? Karanfil eken bilir diyoruz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum birbirinden değerli orkestramıza. Harikasınız. Evet, Cumali bugün gününde. Coştun Cumali'cim, ellerine sağlık. Tabii ki tüm orkestramıza da teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer yine Karadeniz'e uzanacağız, Maçka'ya gideceğiz. Sabahtan kalkar kızlar, bakayiler aynaya, geyindi kuşandiler de, gidecekler yayla edeceğiz. Türkümüzü Cemile Cevher derlemiş, kaynak kişi de kendisi. Buyurun.

Teşekkürler, güzel bir Maçka türküsüyle sizlere seslenmiş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Karadeniz türküleriyle devam ediyoruz. Sırada kendi memleketim olan Rize'ye gideceğiz. Hareketleneceğiz biraz sevgili dinleyenler. Türkü de yurumsa başındaki dua, kız niye ağlayısın, anan kesilsin sağa diyeceğiz. Türkümüzü Cemile Cevher, Hasan Sözeri'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Hareketlendik. Güzel bir Rize türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Anan kesiyorsun sağ dedik. Tabii ki bu bizim yörede kullanılan bir şey. Yani anan sana kurban olsun demek istiyor. Analarımız, benim anam da bana çok derdi onu. Buradan selam olsun. Şu an beni dinliyorlar. Ellerinden öpüyorum annemin, babamın, akrabalarımın. Bizi dinleyen tüm dostlara, dinleyenlere de selamlarımızı göndermiş olalım bir kez daha. Evet, şimdi yöremizi değiştiriyoruz. Muğla yöresine gideceğiz. Güzel bir türkü, hepimizin kulağında olan bir türkü. Ormancı diyeceğiz. Çıktım Belen kahvesine, baktım havaya. Türkümüzü Hamdi Özbay.

Teşekkür ediyorum sevgili orkestramıza. Evet Cumali Kalkan. Bu akşam mızrabını iyi öttürdün. Kardeşim ellerine sağlık. Sağ olun. Harikasınız. Evet efendim devam ediyoruz. Sivas'a uzanacağız yine. Güzel bir eser sizler için seslendireceğiz. Bağdı Sabah Selam Söyle Uyarı diyeceğiz. Türkümüzü Yıldıray Çınar Ali Coşkun'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Efendim bu türkü gerçekten Yıldıray Çınar'la özdeşleşmiş bir türkü. Ben de ondan dinlerdim kendisinden. Rahmetle analım kendisini. Ruhu şad olsun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Ordu yöresi.

Diz. Alt havandan belleri diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Süzen, kemençeci Ahmet Özkan ve İbrahim Kurtul'dan derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz yöresinden devam ediyoruz. Şimdi Trabzon'a uzanacağız. Kız sana demedim mi var Ayva'da karınca diyoruz. Türkümüzü Şenel ön aldı. Koryanalı Hüseyin'den derlemiş. Buyurun sevgili Umut Ayvaz kemençesiyle bize eşlik ediyor.

Teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Türkü yolculuğumuz devam ediyor. Yavaş yavaş tabii ki sona yaklaşıyoruz. Birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirmeye devam ediyoruz. Efendim yöremizi değiştiriyoruz. Erzincan'a gideceğiz. Bir güzelin aşığı Merenler diyoruz. Kaynak kişi Davut Sulari, türkümüzü Zafer Gündoğdu notaya almış. Buyurun.

Teşekkürler sevgili orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Bu sefer Şanlıurfa'ya uzanacağız sevgili dinleyenlerimiz. Hangi türküyü okuyacağız sizler için? Arap atı gibi sallar başını diyeceğiz. Türkümüzü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği Müdürlüğü, yöre ekibinden derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Şanlıurfa türküsü seslendirmiş olduk sizler için. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Evet, bu programı sevgili dinleyenlerimiz gece 01'den sonra da tekrarını dinleyebilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapalım. Evet. Yine programımıza bir Karadeniz havasıyla devam edeceğiz. Kırandan aşan aydır, bin doğum sarı taydır. Bir gün görmesem yarı, sanırım 14 aydır diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Türk Evi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, Mayday grup şefimiz Yaşar Taner, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Sizlere elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim, son olarak bir hareketli türküyle veda edeceğiz sizlere. Ne diyeceğiz? Horon edelim, horon diyeceğiz. Hareketleneceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Başka bir Türk Evi programında eğer bir mani olmazsa bizler yine burada olacağız. O zamana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe ırmak ve nehir gibi suyla ilgili konular ve bunların türkü sözlerine yansımaları. Program konusunda bilgi vermeye başlamadan önce Sivas Kangallı sanatçı Muzaffer Şahin'den alınan "Beklerim selamın seher zamanı" sözleriyle başlayan türküyü Ali Haydar Gül'ün sesinden dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Türk mitolojisinin en önemli kutsal nehirleri arasında Orhun ve Selenge başta gelmektedir. Uygur Türkleri bu iki nehrin birleştiği kavşağı kendileri için büyük bir anlam taşıyan kutsallık odağı olarak görmüşlerdir. Türeyiş efsanesine göre Uygurların ataları Orhun ile Selenge'nin kavşağındaki küçük bir adacıkta gökten inen bir nurla doğmuş ve türemiştir. Bu inanışın somut bir uzantısı olarak Orhun Havzası'ndaki Ötüken bölgesi Hunlardan Uygurlara kadar birçok Türk İmparatorluğu'nun kutsal başkenti olmuştur. Ötüken, Ordu Balık, Karakurum gibi ünlü başkentlerin tamamı bu bölgede bulunurdu. Orhun'un kutsallığı yalnızca kaynağıyla veya döküldüğü yerle sınırlı değildi. Nehir boyunca bütüncül bir kutsallık anlayışı hakimdi. Nehrin beslendiği dağlar ve ormanlarsa özellikle kutsal addedilirdi diyelim ve Şanlıurfa Yöre ekibinden alınan "Karşıda Fırat gördüm" sözleriyle başlayan türküyü Kenan Tuna'nın sesinden dinleyelim.

Değerli dinleyenler, konumuz Türk kültüründe ırmak ve nehirler. Kutsal nehirlerden söz edeceğiz. Bunlardan birincisi İrtiş Nehri. Kimek ve Kıpçak Türkleri arasında İrtiş Nehri büyük bir saygı görür ve ona neredeyse tapınır gibi yaklaşılırdı. İrtiş Havzası, Türk boylarının kuzeybatı yayılımında kritik bir eksen oluşturur ve bu coğrafi süreçte nehrin kültürel hafızadaki yeri pekişir. Bir diğeri ise Ural Nehri'dir. Türklerin Ural Nehri'ne verdiği ad olan yayık, Altay şamanizmindeki Yayık Han adlı su tanrısıyla doğrudan ilgilidir. Bu tanrı taşan ve kabaran suların hakimiydi ve evi 17 denizin birleştiği mitolojik bir nokta.

yaygındı. Yayık Han'ın önemi İslamiyet'ten sonra da günümüz Türk inanç dünyasında özellikle tufan anlatılarıyla bağlantılı biçimde yaşamaya devam etmiştir diyelim ve Bülent Aslan'ı Sürmeneli kaynak kişi Bahattin Çamurali'den alınan türküde dinleyelim. Maçka yolları taşlı.

Değerli dinleyenler, Türklerin kutsallık atfettiği nehirlerden söz ediyoruz. Bunlardan İdil, yani bugünkü Volga Nehri, Türk destanlarında önemli bir yer tutar. Oğuz Kağan destanında büyük bir beyin İdil Nehri'ni geçebilmek için kayık icat ettiği ve bu sayede Oğuz ordularının düşmanı mağlup ettiği anlatılır. Kayık veya gemi icadı motifinin Türk mitolojisinin en eski kalıntılarından biri olduğu düşünülür. İdil, boyları batıya taşıyan, seferler açan ve stratejik kimliğiyle de kültürel hafızaya kazınan bir nehirdir diyelim ve Mehmet Özbek'in Şanlıurfalı kaynak kişi, Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz'den derlediği Fırat kenarının ince dumanı sözleriyle başlayan türküyü Muzaffer Ertürk'ten dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Moğol İmparatorluğu tarihinin efsanelere karışmış sayfalarında Balcuna Nehri özel bir yer tutar. Cengiz Han, Kereyt hükümdarı Ong Han'a mağlup olduktan sonra Balcuna kıyısına sığınmış ve sadık arkadaşlarıyla bu nehrin suyundan içerek birbirine bağlılık yemini etmiştir. Bu Balcuna yemini Türk-Moğol tarihinin en bilinen yemin olayları arasında yer almaktadır. Nehrin bu efsanevi yükü onu kalıcı bir kutsal mekana dönüştürmüş, bugün bile üzerinde ibadethaneler bulunan ziyaret yeri olarak saygı görmeye devam etmiştir. Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Program konumuz Türk kültüründe ırmak ve nehirdi. Programımızın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüzü Mustafa Özgül, Malatyalı kaynak kişi Kemal Çığırık'tan derlemiş. Fırat kenarında yüzen kayıklar sözleriyle başlayan türküyü Mehmet Seske'den dinleyeceğiz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

0: ozanların dilinden.
1: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dostlar, bu akşam dolu dolu bir programla sizlerle beraberiz ve çok kıymetli bir konuğum. Erzurum aşıklarımızdan sevgili aşık Erol Şahiner bizlerle. Erol'cum hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: TRT camiasına aşıklık adına teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese en kalbi muhabbetler, selamlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyisin, iyi gördüm seni şükür.
2: Çok iyiyim şükür. Allah bugünümüzü aratmasın.
1: Amin, amin. Çok teşekkürler. Sevgili Şahiner, senin güzel bir türkünle merhaba diyelim. İstiyorum bu akşam böyle bir karşılıklı değişme, atışma derler ya.
2: Yapalım,
1: ondan da yaparız. Önce bir türkü dinleyelim senden. Daha sonra akışa göre hareket edelim.
2: Bir sosyal içerikli bir eser yazdım. Herkesin bir derdi var.
1: Buyur.
2: Bakalım ne demişiz.

0: Gönlüne sağlık. Çok güzel bir eser.
1: Kimi mal havasında, vallahi çok kimi güzel. Can tasasında görüyoruz dünyayı.
0: Elbette ki.
1: İmtihan dünyasında herkesin
0: bir derdi var. Allah dert vermesin. Çok güzel. Yüreğine
1: dermansız
0: sağlık.
1: Dermansız da bırakmasın.
0: Teşekkür. Çok güzel. Yüreğine sağlık. Tebrik ediyorum. Sevgili Şahiner, şimdi aşıklık geleneğinde bir çok dallar vardır.
1: Evet.
0: Mesela işte divan dalı, tecinis dalı, lep değmez, işte buna benzer hikayeli türkü, birçok dallar vardır. Bir de karşılaşma, değişme ya da atışma, son zamanlarda adı böyle, ama bunların da çeşitli şekilleri var. Taşlaması var, ne bileyim tasavvufu var.
1: Güzelleme var,
0: güzellemesi var. Evet, evet. Böyle.
1: Birçok şey.
0: Şimdi
1: var.
0: İstiyorum ki bir atışma örneği, bir kafiye aç. Hı hı. Ben de seni takip edeyim. Daha sonra da bir kafiye ben açarım bir ayak. Birlikte böyle bir atışma örneği de sunmuş olalım programımızda.
1: Olur tabii.
0: Olur mu?
1: Başımın üstüne.
0: Peki. Saz söz senin. Buyur.

Çok teşekkür ediyorum bu güzel kafiyeden dolayı. Güzel idi, işlemeye çalıştık. Ama şunu söylemek istiyorum sevgili dostlarımıza. Şu anda içimizden gelen neyse, Erol Bey bir kafiye açtı. Ben de ona, onun peşince cevap vermeye çalıştım. Yani hazırlığı falan olmayan bir doğaçlama, bir atışmadır bu. Çok teşekkür ediyorum. Erol Bey, bir türkü de ben söyleyeyim bu ara. Ondan sonra da bir kafiye, bir ayak açacağım. Başımız. Böyle devam edelim. En sonunda senin türkünle veda edelim.

0: Üstadım teşekkür ederim. Çok güzel bir divan. Eser de güzel. Sonuç.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ellerine dillerine sağlık.
1: Çok sağ olasın.
0: Sağ
1: çok
0: olasın.
1: Teşekkür ediyorum. Erol'cum izninle bir kahveye de ben açayım.
0: Tabii
1: Böyle
0: ki.
1: Bir atışma örneği vermek istiyorum
0: Başüstüne buyur.
1: bu programımızda. Beraber yine karşılıklı bir şeyler söyleyelim. Tüm dostlarımıza da armağan olsun bu karşılıklı okuyacağımız atışmada.

0: karşılaşma oldu. Yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: Ozanların dilinden.

Şu yalan dünyada nice sevdalar yaşandı, nice ayrılıklar türkülere dönüştü. Mecnun'un çöllerde aradığı Leyla da, Ferhat'ın uğruna dağları deldiği sevda da hala Anadolu'nun ezgilerinde yaşamaya devam ediyor. Bu gece dinleyeceğimiz türküler yalnızca birer ezgi değil, insanın kalbine dokunan gerçek hayat hikayeleri olacak. Kimi bir dostu hatırlatacak, kimi eski bir yarayı sızlatacak. Sazın ve sözün en güzel haliyle birlikteyiz. Gece ezgileri başlıyor. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Selahattin Alpay'ın derlediği Bitlis türküsüyle Azize Gürses sizlerle. Bitlis'in önünde bağlar.

Sakarsu'ya ait olan Sivas türküsünü Sezai Çağdaş söylüyor. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Dinleyenler Işık Başal, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Balıkesir türküsünü söylüyor sizler için. Ayva çiçek açmış, yar mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

Ahmet Yamacı'nın Remzi Cavuldak'tan derlediği Bayburt türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Ben feleği gördüm taştan inerken, kırıldı kanadım celvan ederken.

Efendi'nin Ahmet Ataalp'ten derlediği Nevşehir türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Alim Deresi'nin delik taşları, üstümüzde dönüyor ecel kuşları.

Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Çukurova türküsüyle Mesut Şimşek sizlerle. Asker oldum giydim yelek. Eğlen suna gelin eğlen.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Türkü Evi programıyla radyolarınızdayız. Efendim TRT Türkü'den, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sizlere sesleniyoruz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derken bizleri yurdumuzun dört bucağından dinleyen siz değerli dinleyenlerimiz saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu akşam orkestramızda kimler var? Hemen sizlere onları takdim edeyim. Grup şefi Meyde Yaşar Taner, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök bizlere eşlik edecekler. Yapımcımız Kerem Bulut, ton maisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Sizlere birbirinden güzel eserleri bu akşam seslendirmeye çalışacağım. Efendim devam ediyoruz. İlk olarak güzel bir türküyle başladık. Giresun'dan bir türkü. Kaynak kişi Katip Şadi. Ne dedik efendim? Mektup yazdım, acele dedik. Tabii ki Giresun deyince, Görele deyince akla gelen usta isimlerden olan Katip Şadi'yi anmış olduk. Kendisine de rahmet dileyelim. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi Rize Hemşin'deyiz. Ne diyeceğiz? Haydi gidelim haydi, nani nani, oy oy oy diyoruz. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Değerli orkestramıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir Rize Hemşin türküsü seslendirdik. Şimdi yöremizi değiştireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Kayseri'ye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Aşağıdan gelir hozalı gelin diyoruz. Türkümüzü Emin Aldemir, Halil Sapmaz'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Kayseri'ye uzandık. Şimdi ise Diyarbakır'a gideceğiz. Hareketleniyoruz. Ne diyeceğiz? Karanfil eken bilir diyoruz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum birbirinden değerli orkestramıza. Harikasınız. Evet, Cumali bugün gününde. Coştun Cumali'cim, ellerine sağlık. Tabii ki tüm orkestramıza da teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer yine Karadeniz'e uzanacağız, Maçka'ya gideceğiz. Sabahtan kalkar kızlar, bakayiler aynaya, geyindi kuşandiler de, gidecekler yaylaya diyeceğiz. Türkümüzü Cemile Cevher derlemiş, kaynak kişi de kendisi. Buyurun.

Teşekkürler, güzel bir Maçka türküsüyle sizlere seslenmiş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Karadeniz türküleriyle devam ediyoruz. Sırada kendi memleketim olan Rize'ye gideceğiz. Hareketleneceğiz biraz sevgili dinleyenler. Türkü de yurumsa başındaki dua, kız niye ağlayısın, anan kesilsin sağ diyeceğiz. Türkümüzü Cemile Cevher, Hasan Sözeri'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Hareketlendik. Güzel bir Rize türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Anan kesiyorsun sağ dedik. Tabii ki bu bizim yörede kullanılan bir şey. Yani anan sana kurban olsun demek istiyor. Analarımız, benim anam da bana çok derdi onu. Buradan selam olsun. Şu an beni dinliyorlar. Ellerinden öpüyorum annemin, babamın, akrabalarımın. Bizi dinleyen tüm dostlara, dinleyenlere de selamlarımızı göndermiş olalım bir kez daha.

Evet, şimdi yöremizi değiştiriyoruz. Muğla yöresine gideceğiz. Güzel bir türkü, hepimizin kulağında olan bir türkü. Ormancı diyeceğiz. Çıktım Belen kahvesine, baktım havaya. Türkümüzü Hamdi Özbay derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum sevgili orkestramıza. Evet Cumali Kalkan. Bu akşam mızrabını iyi öttürdün. Kardeşim ellerine sağlık. Sağ olun. Harikasınız. Evet efendim devam ediyoruz. Sivas'a uzanacağız yine. Güzel bir eser sizler için seslendireceğiz. Bağdı Sabah Selam Söyle Uyarı diyeceğiz. Türkümüzü Yıldıray Çınar Ali Coşkun'dan derlemiş. Buyurunuz.

Yıldıray Çınar'la özdeşleşmiş bir türkü. Ben de ondan dinlerdim kendisinden. Rahmetli analım kendisini. Ruhu şad olsun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Ordu yöresindeyiz. Altavandan belleri diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Süzen, kemençeci Ahmet Özkan ve İbrahim Kurtul'dan derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz yöresinden devam ediyoruz. Şimdi Trabzon'a uzanacağız. Kız sana demedim mi var Ayva'da karınca diyoruz. Türkümüzü Şenel Önaldı, Koryanalı Hüseyin'den derlemiş. Buyurun sevgili Umut Ayvaz kemençesiyle bize eşlik ediyor.

Teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Türkü yolculuğumuz devam ediyor. Yavaş yavaş tabii ki sona yaklaşıyoruz. Birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirmeye devam ediyoruz. Efendim göremizi değiştiriyoruz. Erzincan'a gideceğiz. Bir güzelin aşığı Merenler diyoruz. Kaynak kişi Davut Sulari, türkümüzü Zafer Gündoğdu notaya almış. Buyurun.

Teşekkürler sevgili orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Bu sefer Şanlıurfa'ya uzanacağız sevgili dinleyenlerimiz. Hangi türküyü okuyacağız sizler için? Arap atı gibi sallar başını diyeceğiz. Türkümüzü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği Müdürlüğü, yöre ekibinden derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Şanlıurfa türküsü seslendirmiş olduk sizler için. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Evet, bu programı sevgili dinleyenlerimiz gece 01'den sonra da tekrarını dinleyebilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapalım. Evet. Yine programımıza bir Karadeniz havasıyla devam edeceğiz. Kırandan aşan aydır, bin doğum sarı taydır. Bir gün görmesem yarı, sanırım 14 aydır diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Türkiye Evi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, Meyde grup şefimiz Yaşar Taner, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Kerem Bulut, ton maisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı, sizlere elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim, son olarak bir hareketli türküyle veda edeceğiz sizlere. Ne diyeceğiz? Horon edelim, horon diyeceğiz. Hareketleneceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Başka bir Türkiye Evi programında eğer bir mani olmazsa bizler yine burada olacağız. O zamana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: benim türküm.
1: İyi günler benim türküm programı. Adım Erdem Hakan Ulaş. Ben Almanya Duisburg'dan arıyorum. Memleketim Ardahan. Sıradaki parçayı Ankara Sincan'da oturmakta olan annem, babam, kardeşlerim, ablam ve bütün sevdiklerime ve sizlere gelsin.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.